0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve Hristiyanlığın Etkileri programı serisinde aslında Hristiyanlığın dünya kültürüne, dünya mirasına katkılarını konuşuyoruz. Ve bugün aslında Hristiyanlığın sağlık sektörüne, tıbba nasıl katkıda bulunduğunu, nasıl etkilediğini konu almaya çalışacağız. Ama öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Ve bugün Hristiyanlığın sağlığa olan etkilerini konuşmadan önce ilk aklıma şu soru takıldı aslında. Hastalık nereden geliyor? Bu soruyla başlamak istiyorum. Ondan sonra tabii ki ilerleyeceğiz konulara. Hastalık nereden geliyor Göksel?
2: Evet Aydın, yani hepimizin aklındaki sorulardan biri değil mi? Hep ne diyoruz? Sağlık en önemli hazinedir, değil mi? Her şeyi kaybedebilirsiniz ama sağlık kaybedilince asıl değer anlaşılır. Nereden geliyor? Yani Tanrı'nın yarattığı bu mükemmel bir düzen varken hastalık neden bizim yakamızı bırakmıyor? Her birimizin farklı şekillerde sağlık sorunları yaşadığını biliyoruz. İşte bunun anlamak için gene yaratılış bölümüne dönmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tanrı dünyayı, içindekileri ve insanı yarattığında en son Tanrı yarattığı her şeyin çok iyi olduğunu gördü diyor. O zaman Tanrı neden bizi acaba eksik gibi mi yarattı, bir takım kusurlarla mı yarattı gibi bir düşünce karşımıza çıkabilir. Ama aslında Tanrı'nın yarattığı Adem ve Havva her şeyle mükemmeldi, kusursuzdu. Sağlık açısından da aynı şekildeydi, yaşlılık açısından da aynı şekildeydi. Fakat ne zaman ki insanlık Tanrı'nın sözüne itaat etmemeyi, ona karşı gelmeyi ve günah işlemeyi seçti ve günahla birlikte bir düşüşün yaratılışa egemen olduğunu görüyoruz. Yani şu anda yaşadığımız dünya Tanrı'nın ilk başta yarattığı o harikalıktan ne yazık ki belli esintiler görsek de hepsini bunun yansıtmadığını görüyoruz. O yüzden de ne yazık ki hastalık var, yaşlılık var, savaşlar var, bir sürü sıkıntılar yakamızı bırakmıyor. İşte ne zaman ki bu düşüş gerçekleşti, artık hastalık ve bizim bedenimiz bir anlamda eskimeye başladı. Yavaş yavaş biraz çürüyor gibiyiz, değil mi? Ben buna şunu örnek olarak veriyorum hep. Bir buzdolabını düşün mesela. O bir fişe takılıyken içine meyveyi, sebzeyi koyuyoruz ve onu soğuk tutarak aslında tazeliğini korunmasına yol açıyor. Bizim Tanrı ile olan ilişkimiz olduğunda o zaman bu, biz böyle fişe takılı gibi düşünün o buzdolabını. Ve çürümüyoruz. Fakat ne zaman ki biz günah işledik ve Tanrı ile olan ilişkimiz koptu, sanki bir anlamda o fiş prizden çıktı. O zaman ne olur? Yavaş yavaş buzdolabının içindeki sebzeler ısınmaya ve çürümeye başlar. Evet. İşte bizim günahlı durumda yaşayışımız tamamen bununla alakalı. Zaten İsa Mesih'in de bu Baba Tanrı ile olan aramızdaki ilişkiyi düzeltmek amacıyla aramıza gelmesi bir anlamda o fişi tekrardan prize takmak gibidir diyebiliriz.
0: Evet, aslında hastalığın tekrardan yaratılıştaki bize aktarılan o bilgide yattığını görüyoruz. O Tanrı gibi olma isteği sonucu aslında Adem ve Havva o bilgeliğin çekiciliğine kapılıyorlar ki bir önceki bölümde felsefeyi konuşmuştuk. Bu bölümde de aslında böyle bir benzer bir geçiş gibi oldu, hastalık nereden geliyor noktasında. Burada yattığını görüyoruz, o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahta yattığını görüyoruz ve hastalığın tarihçesinin bu olduğunu görüyoruz. Ben şimdi biraz aslında hastalığın tarihçesi buysa, dert buysa, bu dermanın tarihçesi nerede geliyor? Tıbbın tarihçesine biraz bakmak istiyorum. Tabii ki tıp tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Tarih öncesi dönemde de, historik dönemde de tıp ile ilgili verileri görebiliyoruz. Tarih öncesi dönemde bilinen örneğin mesela ilk diş hekimliği uygulaması Belucistan'da M.Ö. 7000 sıralarında başı çakmak taşından yapılan matkaplar ve kirişler ile yapıldığını görüyoruz. Yine çeşitli operasyonların M.Ö. 5000 sıralarında Fransa'da yapıldığı ortaya çıkıyor. İlk cerrahi uygulama mesela bilinen M.Ö. 4900 sıralarında Fransa'da yine uygulandığını görüyoruz. Ve doktorlar tarafından hala kabul gören o Hipokrat yemininin M.Ö. 5. yüzyılda Yunanistan'da yazıldığını görüyoruz. Orta çağda antik çağlardan kalan cerrahi uygulamaların geliştirildiğini görüyoruz ve Rogerius Frugardi'nin 1140 ve 1195 yılları arasında yaşamış bu kişinin cerrahi pratikler kitabında sistematik şekilde bu uygulamaların düzenlendiğini de görüyoruz. Üniversitelerde aslında sistematik cerrahi uygulamaların yapılmasının 1220'li yıllarda İtalya'da başladığını görüyoruz. Rönesans döneminde anatomi öğreniminin geliştiğini, mikroskobun keşfedildiğini görüyoruz. Ve hastalık yapıcı mikrop teorisinin 19. yüzyılda salgın hastalıkların tedavisine olanak sağladığını görüyoruz. Askeri doktorlar aslında travma tedavisi ve cerrah üzerinde uzmanlaşıyorlar. O savaşın aslında bir yandan da etkilerinin travmatik sonuçlarını bir yanda tıbbın gelişmesine de katkı sağladığını görüyoruz. Yani kötü bir durum ama buna yönelik üretilen çözümler tıbbın gelişmesine de katkı sağlıyorlar. 19. yüzyılda şehirlerin hızla gelişmesiyle hijyen sorunları önlenemez hale geliyor ve bu sebepten ötürü sosyal sağlık önlemleri alındığını görüyoruz. Ve ileri düzey araştırma merkezleri 20. yüzyılın başlarında açılıyor ve genellikle büyük hastanelerle ilişkilendiriliyor. 20. yüzyılın ortalarında antibiyotik gibi yeni tedavi yöntemlerinin bulunması 20. yüzyılın en önemli gelişmeleri arasına giriyor ve bu yükseliş kimya, genetik ve laboratuvar teknolojisinde de gelişmelere yol açıyor. Örneğin X-ray gibi teknolojiler bu dönemde ortaya çıkıyor ve modern tıbba ışık tuttuğunu görüyoruz. 21. yüzyılda ise birçok bilim dalında ileri düzey araştırmaların yapılması ön plana çıkıyor. Aslında tıbbın tarihçesi bu şekilde ilerliyor. Ama bir nokta var ki tıbda şu an kullanılan bir sembol var. Ben ona gitmek istiyorum. Bu aslında bizi belki daha eski dönemlere götürecek. Baktığımız zaman tıbda böyle bir aslında asanın çevresine sarılı bir yılan sembolü kullanılıyor. Bu nereden geliyor Göksel tarihsel olarak?
2: Hı hı. Evet, bu tam olarak kutsal kitaptan geliyor. Dinleyicilerimizle bunu paylaşmayı çok isterim. Çünkü bugün tıp dediğimizde hepimizin aklına gelen o sembolün kökü Musa'nın dönemine geliyor. Çölde Sayım kitabı 21. bölümden okumak isterim ama okumadan önce çok ufak bir bağlamda da bilgi verelim. Tanrı Musa aracılığıyla İsrail halkını Mısır'dan, köle olduğu Mısır'dan çıkardıktan sonra çölde geçirdikleri bir zaman var ve bu olay tam da bu çölde ilerledikleri dönem gerçekleşiyor. Hı hı. Çölde Sayım kitabının 21. bölümünden okumak istiyorum 4. ayet itibariyle. Şöyle söylüyor. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraililerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Bu çok ilginç bir anekdot çünkü gerçekten halk yakınıyor, bir günah işliyor ve bu günahın karşılığında yılanlar onları ısırıyor ve bir çözüm bulmaları gerekiyor. Şunu bekleriz değil mi? Bir okuyucu olarak kutsal kitapta işte insanlar Musa'ya gitti yakındı, Musa da onlara bir merhem yaptı, bir ilaç yaptı, işte şunu şunu sürün dedi veya gidin şunu yapın dedi ve iyileştiler ama öyle değil, çok ilginç. Rab ne diyor Musa'ya? Bir yılan heykeli yap ve onu yukarı kaldır. ona baksınlar, ona bakan herkes yaşayacak. İşte Rabbin bulduğu çözümler gerçekten çok ilginç. Ve kutsal kitap bir anlamda şunu da bize söylüyor ki İsa Mesih'in aslında çarmıhta yaptığı da bu yılan, bronz yılan heykelinin, işte tunç yılan heykelinin yaptığı şeyle bir benzerlik taşıyor. Nasıl ki Musa o heykeli kaldırdığında ona bakan herkes yaşadı. İşte İsa da çarmıha gerildiğinde, kaldırıldığında yukarı doğru ona bakan herkes, ona iman eden herkes de aynı şekilde yaşayacaktır. Hı hı.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir sonraki yarıda gerçek şifa nereden gelir sorusunu da sormak istiyorum. Ama şimdi belki öncelikle Hristiyanlığın sağlık sektörüne olan etkisine biraz bakalım. İkinci yarıda aslında bunun cevabını vereceğiz. Bizlerle beraber olmaya devam edin. Hristiyanlığın sağlık sektörüne nasıl bir katkısı oldu Göksel'le? Ne söyleyebiliriz?
2: Aslında birçok noktada etkileri var. Öncelikle hastanelerin kurulmasıyla ilgili, yani o dönemde, Roma döneminde halkın tedavi gördüğü, bizim şu andaki anladığımız anlamda bir hastane konsepti yok. Ama Hristiyanlıkta hasta ziyaretleri, hastalara yardım etme geleneği oldukça kuvvetli olduğu için bu geleneğin bir sonucu olarak da o dönemki Hristiyan manastırlar tarihsel olarak hastanelere dönüşüyor. Hani daha önce eğitimde de bahsetmiştik, dinleyicilerimiz hatırlayacaktırlar, eğitim bölümünü dinleyenler. Nasıl ki manastırlar üniversitelere döndü, aynı şekilde hastanelere de dönüşen manastırlar olduğu zamanla ve şimdiki modern hastane sisteminin oluşumunda da bu anlamda önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. İkinci aklıma gelen noktalardan bir tanesi de tıbbi bilgi mesela. Korunması, iyileştirilmesi, bunların not edilmesi, ortaçağdan itibaren manastırlar hastalıklara bulunan çarelerin kayıt altına alındığı ve tekrarlayan durumlarda baş ucu kitabı olarak kullanılan kitapların oluşmasında, geliştirilmesinde ciddi bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bir diğeri mesela ruhsal ve duygusal destek. Aslında sadece bu insanların iyileşmesi için ilaçlar, tedaviler, hastane gibi fiziksel koşullar değil ama hastaların ruhsal ve duygusal desteğe de ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ve bu Hristiyan sağlık çalışanları hastaların sadece fiziksel değil ama ruhsal, duygusal ihtiyaçlarına yönelik de destek sunuyorlar. Biliyoruz ki belki ölmek üzere olan hastalar için hazırda bulunan, değil mi? Batı'da birçok hastanede din görevlileri var. Gelip dua ediyorlar onlar için. Ve manevi anlamda onların ruhlarının huzur bulmaları için hizmet eden kişiler var. Ve onlara ruhsal rehberlik sağlıyorlar. Ve elbette sosyal adalet, sağlık eşitliği. Yani Hristiyanlık aynı zamanda sosyal adaletin, sağlık eşitliğinin sağlanmasına önem veriyor. Bu sayede de Hristiyan kuruluşlar dünyanın her yerinden fakir, zengin ayırt etmeksizin veya işte gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke ayırt etmeksizin herkesin sağlığa, ilaca erişimini sağlamak için ellerinden gelen desteği yapıyorlar. Bir anlamda müjde elbette orada etkili oluyor. Müjdeyi yaymak için dünyanın birçok yanına giden Hristiyan sağlık çalışanları da o bölgelerde, sağlığa erişimin zor olduğu bölgelerde o insanlara hem müjdeyi paylaşıyor, hem İsa'nın müjdesini paylaşıyor, hem de o kişilerin sağlıksal gereksinimlerini

0: Hristiyanların. Roma döneminde bir salgın hastalık oluyor ve bu salgın hastalıkta insanlar kendi annelerini, babalarını, çocuklarını bırakıp şehirleri terk ediyorlar. Çünkü şehirlerde tahmin edersin ki hastalığın yayılması çok daha kolay oluyor.
1: Hı hı.
0: Ve bu kişileri terk ediyorlar aman bize bulaşmasın diye ve kaderine terk edilen bu kişilere kim bakıyor dersen bunun cevabı Hristiyanlar oluyor.
1: Evet.
0: O dönemki Mesih takipçileri bu hastalığın bulaşıcı olduğunu bilmelerine rağmen, kendilerine zarar gelebileceğini bilmelerine rağmen o hasta kişileri yataklarına terk etmiyorlar ve onlara bakım sağlıyorlar. Bunun şöyle bir etkisi oluyor. Hem hasta olan kişiler bakıyorlar ki Hristiyanlar yani bizim zulmettiğimiz, bizim hapislere attığımız kişiler, aslanlara yem ettiğimiz kişiler bize bakıyorlar. Ve kendi hayatlarını riske ederek bunu yapıyorlar. Bu çok değerli. Bir anlamda da hasta olan kişilerin yakınları da buna şaşırıyor.
1: Hmm.
0: Yani ne oluyor da biz kendi annemizi, babamızı, kardeşlerimizi bırakıp hasta olmamak adına kaçarken bu kişiler hiçbir kan bağı olmamasına rağmen neden bu kişilere bakıyorlar diye düşünüyorlar. İşte müjdenin yayılması ve komşumuzu kendimiz gibi sevmek ilkesinin burada ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ve bunun sonucunda da Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'ndan ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığına tanık oluyoruz.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz ve gerçek şifa nereden gelir gibi önemli sorulara odaklanacağız. Aradan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edelim.

0: yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
3: Maranata.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kısa bir ara vermiştik, aranın ardından sizlerleyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün Hristiyanlığın Etkileri programında aslında sağlık ve tıp sektörünü konuşuyoruz. Hristiyanlığın sağlığa, tıbba, insana verilen değere nasıl katkıları oldu, bunu konu almaya çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım tekrardan. Ve en son aslında Göksel ilk yarıyı bitirmeden önce Göksel biraz Roma'dan bahsetmişti. Roma döneminde aslında Hristiyanların oradaki o salgın hastalık süreçlerinde nasıl insanlara, hastalarla nasıl ilgilendiklerini, onlara nasıl belki müjdeyi de duyurduklarından bahsetmişti. Ve şöyle bir veri de var elimizde aslında. Biz biliyoruz ki hastane sistemlerinin geliştirilmesinde, hastanelerin kurulmasında ve işletilmesinde Hristiyanların katkıları var. Ve bununla beraber sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında da onların katkıları var. Öyle ki tıbbi hizmetlere erişimi zor olan bölgelerde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynuyor Hristiyanlık ve Hristiyanlar aslında. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Hristiyanların açtığı sağlık klinikleri ve hastaneler sağlık hizmetine olan erişimi etkiliyorlar. Ve Roma döneminde de aslında şöyle bir veri var elimizde. Hristiyanlık öncesi, yani bu salgın dönemlerinde vesaire, Hristiyanlık öncesi dönemlerde halka açık hastaneler olmadığını görüyoruz. Hristiyanlıkla beraber bu halka açık hastanelerin yaygınlaştığını ve insanların sağlık hizmetine erişiminin bu şekilde geliştiğini görüyoruz. Aynı şekilde Kutsal Kitabı'na baktığımız zaman Kutsal Kitabın kendisi

0: içerisinde de zaten çeşitli tıbbi terimleri barındırdığını görüyoruz. Elbette kutsal kitap bir tıp kitabı değil ama bize ruhsal yaşantımız hakkında bilgi veren bir kitaptır. Ruhsal yaşantımız konusunda rehberlik eden bir kitaptır ama yine de sırf bu tıbbi terimlerin barındırılması, kullanılmış olması bile günümüze aktarılmış olması bile aslında tıbba, tıp bilimine en azından kavramsal olarak, akademik olarak bir katkıda bulunduğunu görüyoruz ve geçmişe yönelik bir araştırma yapacak olan bir doktor yani çok rahat bir şekilde kutsal kitaptaki bu terimlerden o dönemde yaşanan sık hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilir ve mevcut toplumun tıbbi durumu hakkında kavramsal düzeyde araştırmalar yürütebilir. Bunu görüyoruz ve eski eğite baktığımız zaman Göksel aslında ilk yarıda biraz Tunç yılandan bahsetti. Orada aslında Tanrı halkına baktığımız zaman onların hijyen ve sağlık konusunda çok titiz olduklarını görüyoruz. Çeşitli törensel kurallar var bu konuda ve bu kuralları kutsal kitabın ilk 5 kitabında görmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Tanrı halkı aslında vaat edilen topraklara yaptıkları yolculuk sırasında bu kurallar olmadan sağ kalamazlardı. Ve bunlar halkın uyması gereken hijyen koşullarını, işte su ikmali ile ilgili, lağım tasfiyesi ile ilgili konuları, yiyecek seçimleri, işte bulaşıcı hastalıkların denetimi gibi konuları da içeriyor. Ve böylece hastalıklar da etkili bir şekilde önlenmiş oluyordu. Yani kutsal kitabın hastalık ve sağlık konularındaki genel bakışının çağımızdaki tıbbi uygulamalar üzerinde de önemli ve etkili olduğunu görüyoruz.
1: Orada Tevrat'taki yasalardan bahsederken Aydın şundan da bahsetmek gerekiyor. Bütün o kurallar, o törensel yasaların esasında iki tane nedeni var. Birincisi hasta birisi olduğunda o bulaşıcı bir hastalık varsa diğer insanları oradan korumak. O yüzden o bulaşıcı hastalığa sahip olma ihtimali olan kişi ordugahın dışında bir süre bekletiliyor ve bir anlamda bildiğimiz anlamda karantinaya alınıyor. Bir diğeri ise ki bu bence daha önemli olan kısım bu. Tanrı halkının ölümle ve günahla olan herhangi bir bağlantısının kalmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorum bununla? Tanrı aralarında yaşıyordu buluşma çadırında ve Tanrı aralarında olduğu için günahlı ve günahın sonucu olan ölümle ilgili herhangi bir şey geldiyse başımıza o zaman biz kirli sayılıyorduk ve o kirlilik temizlenmeden temizlenmeyle sonuçlanmadan o kişi tekrardan ordugaha geri dönmüyordu. Vücudumuzdaki bir kanama olabilir, derimizdeki bir diyelim bir yara olabilir veya işte kadınlar için bahsedersek onların adet görmeleri veya doğum yapmaları sonrasındaki durumla ilgili olabilir. Bütün bunlar hepsi günahla ölümle sonuçlanan konular olduğu için ne oluyor? Onların bir süre gitmesi, o kirlilik sürecinin bitmesi ve tekrar geri gelmeleri gerekiyor. Çünkü Tanrı aralarındaysa orada günah veya ölümle ilgili herhangi bir şey olmamalı.
0: Evet. Bu da Tanrı'nın kutsallığına aslında bize tekrardan hatırlatıyor. Tanrı kutsaldır ve maalesef biz o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahla beraber aslında kirlendik ve haliyle Tanrı'yla bir arada bulunamıyoruz. Ama bunun için bir çözüm var. O da Mesih İsa'dır. Mesih İsa'ya iman etmektir. Programın ilerleyen dakikalarında tekrardan bunu vurgulayacağız zaten. Şu soru aklıma geliyor Göksel. Aslında biraz kutsal kitaba girmeye çalıştım. Kutsal kitaptaki tıbbi terimlere girmeye çalıştım ama kutsal kitapta ilginç bir şey var. İnsan bedenine ayrı bir önem atfediliyor ve insan bedenini aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman işte Tanrı'nın ruhu gelip o kişide yaşamaya başlıyor ve insan bedeninin kendisini bir tapınak olarak bize tanımlıyor. Ve bunu nasıl ele alabiliriz? Özellikle sağlık konusunda da.
1: Evet, yani biraz önce bahsettiğim bu ordugah konusu var. Tanrı halkı eski anlaşmada ortada bir buluşma çadırı var. Rabbin içerisinde olduğu ve etrafında Tanrı'nın halkı var. Ve Tanrı onların arasında yaşadığı için onların bir anlamda senin de bahsettiğin gibi kutsal olmaları gerekiyor, temiz olmaları gerekiyor. Ve bizler Mesih imanlar olarak şuna iman ediyoruz ki ne zaman ki bir insan iman eder ve vaftiz olur, o suya batar ve çıkar, aslında bir anlamda ölür ruhsal anlamda ve tekrardan Rab'le birlikte yeni bir yaşama başlar. Ve bu yeni yaşamda da tıpkı o buluşma çadırı örneğinde olduğu gibi Tanrı diyor ki Paulus, ben artık öldüm, yaşamıyorum ama Mesih bende yaşıyor. O zaman Mesih ve Mesih'in ruhu içimizde yaşıyorsa o zaman bir anlamda buluşma çadırı biz olmuş oluyoruz. Artık bedenimiz bir tapınak olmuş oluyor. 1. Korintliler'de 6. bölümde 19. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Hı hı. Bu genel anlamda günahla ilişkili bir ayet. Yani aslında bedenimizi sağlıklı tutmak bir anlamda da günahtan kaçınmakla da ilgili. Ama bunu sadece bu bildiğimiz günahlar gibi değil fakat birçok şey içinde kullanabiliriz. Yani bağımlılık yapan bir takım maddeleri kullanmak veya bedenimize zarar vereceği kesin olan şeyleri yiyip içmek gibi konular. Kesinlikle bile isteye bedenimize zarar vermek kutsal kitapta hoş görülen bir kavram değil. Çünkü bu bedenin bir anlamda bize Rabbin hediyesi olduğunu biliyoruz. Ve bu hediyeye de en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan şunu da görüyoruz ki aydın biz ne yaparsak yapalım, ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim, ne kadar kendi sağlığımıza dikkat edersek edelim, bir gün geliyor ki artık vücudumuz yaşlanıyor.
2: Evet.
1: Bu günahlı doğuşumuzun sebebi olan, kaçınılmaz olan ölümle de sonuçlanıyor.
2: Evet, ölüm dedin. Aslında ölüm deyince benim aklıma yine ölüleri dirilten İsa geldi. Onun yaptığı mucizeler geldi. Ve biraz ona da odaklanmak istiyorum. Çünkü bu da bence tıbba bir katkı sağlamıştır. Belki İsa'nın yaptığı mucizeler tarihsel olarak baktığımız zaman tıbba, sağlığa bir katkı sağlamış olabilir. Ya da en azından asıl şifanın kimden geldiğini bize hatırlatmış olabilir. İsa'nın yaptığı mucizelerin aslında İncil'de aktarıldığını, İncil'in işte müjde dediğimiz o kısımlarında bize aktarıldığını görüyoruz. Ve burada mesela örneğin o müjde kısımlarından birinin yazarı olan Luka'yı hatırlıyoruz. Kendisi aslında bir hekim Luka'da. Ve o yüzden çeşitli hastalıkları tanımlarken, İsa'nın yaptığı mucizeleri tanımlarken örneğin tıbbi terimler kullanıyor. Ya sadece doktorların, hekimlerin kullandığı terimleri kullandığını görüyoruz. Mesela örneğin Luka 4. bölüm 35. ayette orada bir yere vurmak ifadesi var. Bunun Grekçesi aslında ripsan. Sara kasılmalarını tanımlayan tıbbi bir sözcük aslında o dönemde. Luka 24:11'de geçen saçma sözcüğünün Grekçesi de yalnızca hekimlerin kullandığı bir terimi ateşli bir hastanın hezeyanını tanımladığını görüyoruz. Peki İsa'nın mucizelerini sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz Göksel?
1: Yani aydın aslında dedik ya ilk bölümde acaba neden bu hastalıklarla uğraşıyoruz ve işin temeli bizim günahlı doğamızla ve düşmüş olan yaratılışla ilişkilendiriliyor. Bu mucizeler bir anlamda gerçekten Tanrı'nın asıl hedefinin, Tanrı'nın yaratılışla ilgili asıl amacının gösterildiği bir nevi fragman gibi bakabiliriz. Yani kör doğan birisi, doğuştan kör olan birisinin gözlerini açıyor İsa, onu okuyoruz mesela. Bu kişi neden kör doğuyor diyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki etrafındaki kişiler acaba bu kişi günahlı olduğu için, işte annesinin babasının günahı için mi? Ama İsa orada ilginç bir cevap veriyor. Tanrı'nın işleri görülsün diye bu kişi böyle doğdu diyor. Veya ölüleri de dediğin gibi diriltiyor. İşte topallar ya da cüzzam gibi o dönem tedavisi olmayan farklı hastalıklara İsa'nın çözüm bulduğunu, bu kişilere şifa verdiğini görüyoruz. Bu şifa bazen İsa'nın bu kişiye dokunmasıyla oluyor. Bazen yerden bir toprak alıp işte tükürüp onu çamur yapıp bir kişinin yüzüne sürmesi gibi oluyor. Bazen kişiler İsa'ya dokunuyor sadece ve İsa'dan bir güç akıp o kişiyi iyileştiriyor. Bazen İsa hiç gitmiyor bile o kişiye fakat uzaktan o kişiyi iyileştiriyor. Tüm bunlarda şunu görüyoruz. Tanrı'nın başta o her şeyin çok iyi olduğunu gösterdiği, bize anlattığı o yaratılışın ve her şeyin çok iyi olacağı, o şimdiki bu gök ve yer bir gün ortadan kalkacak diyor kutsal kitap ve yeni bir yer ve yeni bir gök yaratılacak, yeni bir şehir yaratılacak ve biz onunla birlikte olacağız. Bunun adına göksel Yerişelim diyor kutsal kitap vahiy bölümünde. İşte o şehirdeki o harika yaşamın nasıl olacağını bize anlatan ufak fragmanlar gibi aslında Tanrı'nın isteğinin bizim hastalıklarla boğuşmamız, acılarla boğuşmamız veya ölümle boğuşmamız değil fakat sonsuz yaşama kavuşmamız olduğunu gösteren örnekler olduğunu düşünüyorum. İşte İsa tüm bu mucizelerle kendi takipçilerine ve bütün insanlığa aslında benim niyetim gerçekten sizi böyle şifa vermek, sizi böyle iyiliğe, şifaya, mutluluğa kavuşturmaktır diye ilan ettiğini düşünüyorum.
2: Evet. Sen aslında konuşurken şey dedin, bazen İsa gitmiyor bile, yani gitmeden bile orada uzaktan iyileştiriyordu hastalıkları. Bir de bazı noktalarda aslında kendisi gitmiyor ama öğrencilerini gönderiyor gibi bir durum da var. Mesela Yakup bölümünde o ilkeyi görüyoruz. Aranızda biri hastaysa kilisenin ihtiyarlarını çağırsın ve yağ sürüp onun için dua etsinler. O kişi iyileşecektir ve diyor ki aslında günah işlemişse de günahları da bağışlanacaktır diyor. Peki şu an günümüzde de böyle bir şey var mı? Yani bir Mesih imanlısına gidip bir kişi şifa bulabilir mi? Yani dua ile şifa alabilir miyiz? Ve bunu sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz?
1: Evet, yani hem Yakup'tan verdiğin örnek bu noktada Mesih takipçilerine bir Rabbin bir yetki verdiğini gösteriyor. Hem de kutsal kitapta İsa Mesih kendisi diyor ki öğrencilerine, sizler benim yaptıklarım hatta bundan daha da fazlasını yapacaksınız. Bu bir vaattir ve bir gerçektir. Dolayısıyla İsa Mesih'te yeniden doğmuş bir kişinin bu Mesih'teki yeni kimliğini ve yeni yaratılışını anlaması gerek. Rab her imanlıya kendi yaptıklarının benzeri mucizeleri yapacağını müjdesini veriyor. Özellikle iyileştirme armağanı alan kardeşlerimiz de var ama şunu söyleyebilirim ki hem Pendik Kilisesi için hem de diğer kiliselere birçok kez imanlı olmayan kişilerin gelip dua istediğini görüyoruz. Ve onların onlar için dua edildiğinde ben birçok kez de o hastalıkların, o sorunların şifa bulduğunu gördüm, buna tanık oldum. Örnek vermek gerekirse çocuk sahibi olamayan bir kardeş kilisemize gelmişti ya, onun için dua edildiğinde o kişinin hamile kaldığını görebildik. Veya farklı sorunları olan kişiler vardı ve sadece duayla o kişilerin Rab tarafından şifa bulduğunu gördük. Dolayısıyla o şifayı veren imanlılar değildir, o şifayı veren Tanrı'nın esasında kendisidir. Evet. Ve biz buna iman ediyoruz. O yüzden eğer bu programı dinleyen ve henüz İsa Mesih'i tanımayan kişiler varsa ve çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyorlarsa Rabbi İsa'ya ve onun adıyla dua edecek kişilere güvensinler ve kiliseleri ziyaret edip o kişilerden, o imanlı kardeşlerimizden dua isteyebilirler. Rab bunun vaadini bizlere kutsal kitapta veriyor.
2: Evet. Burada şu soruyla bitirmek istiyorum Göksel. Peki gerçek şifa nereden gelir? Bu soruya da belki biraz değinmek gerekiyor. İnsanlar gerçek şifayı nerede bulabilirler? Biz burada belki çeşitli yöntemlerden bahsettik ya da belki kişilerden bahsettik, duadan bahsettik ama o zaman gerçek şifa nereden geliyor?
1: Esasında gerçek şifanın Rab İsa'dan geldiğini nereden görüyoruz? Aklıma şu geldi Aydın. Bir örnek var. İsa 10 tane cüzamlıyı iyileştiriyor. Ve bu 10 kişiden sadece bir kişinin İsa'ya geri döndüğünü görüyoruz. Ve o geri dönüp İsa'nın ayaklarına kapanıp ona iman ettiğini söyleyen, aslında kurtuluşun ondan geldiğini idrak eden kişinin gerçekten kurtuluşa eriştiğini İsa Mesih söylüyor. Arada ne fark vardı? Diğer 9 kişi fiziksel olarak iyileşmişlerdi. Artık cüzamlı değillerdi. Ama bir gün gene öleceklerdi. Ama ona geri dönen kişinin arasındaki fark şu: o fiziksel olarak kurtuldu fakat ruhsal olarak da kurtuldu. O zaman Rab bizim gerçekten ruhsal olarak da şifa bulmamızı istiyor. Ve bu bize nereye götürüyor? Gerçekten bütün dünyanın ve yeryüzünün yeniden yaratıldığı ve orada sadece huzurun, mutluluğun olduğu bir sonsuz yaşam. Rabbin de aramızda olduğu bir yaşam. Çok ilginç. Tanrı oradan bahsederken diyor ki orada gözyaşı yok. Orada hastalık yok. Orada ölüm yok. Neden? Çünkü Rab orada artık. Rab orada aralarında. Orada artık böyle bir şey olmayacak. Çünkü bizim bedenlerimiz de yeniden yaratılacak. Kutsal kitap bize diyor ki bu çürümüş, çürümeye meyleden, çürümek zorunda olan, hastalıklarla boğuşan bedeninizin yerine Rab size yeni bir beden verecek. Asla çürümeyen, asla eskimeyen, asla yaşlanmayan, asla buruşmayan bir cilt, asla beyazlamayan bir saç gibi düşünebiliriz bunu. Ve bu görkemli bedene sahip olduğumuzda ve sonsuza dek Rab'le birlikte olduğumuzda, Rab da ta o yaratılışta henüz Adem ve Havva günaha düşmeden önceki esas her şeyin çok iyi olduğu o hikayenin en başına geri dönecek ve bizler de Rab'le birlikte onun da aramızda olmasıyla sonsuza dek sağlıklı bir biçimde yaşayacağız. Hem hı-hı, ruhsal hem de bedensel olarak.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Aslında programımızın sonuna geldik ve bu programda Hristiyanlığın Etkileri program serisinde hastalıklar konusunu ele aldık, şifa konusunu ele aldık, sağlık sektörünün ve tıp sektöründe Hristiyanlığın etkilerini ele aldık ve gerçek şifanın yalnızca Mesih İsa'dan geldiğini gördük. Öyle ki İsa Mesih de aslında mucizelerden bahsederken, yaptığı mucizelerden bahsederken aslında şöyle diyor: körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor diyor. Aslında müjdeyi de bu mucizelerin bir parçası olarak ele alıyor ki Göksel de program içerisinde bahsetti zaten. Bütün bu mucizelerin, bütün bu şifaların sebebi Tanrı'yı yüceltmekti, amacı Tanrı'yı yüceltmekti. Ve bizim asıl şifamız, gerçek şifamız bu müjdeyi duymaktan, Tanrı müjdesine iman etmekten geliyor. Ve ondan sonra Tanrı bizimle beraber yaşamaya başlayınca İsa Mesih olan imanımızla beraber zaten asıl şifayı o zaman almış oluyoruz. Bu konuda aklınıza takılan sorular olursa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. soru@radyomaranata.com'a posta adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. @radyomaranata yazarak bütün platformlarda bizi bulabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İncil, Matta 12. Bölüm.
1: Şabat günü sorunu. O sıralarda bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya, "Bak öğrencilerin Şabat günü yasak olanı yapıyor," dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı?" diye sordu. Tanrı'nın evine girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan, ancak kâhinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kâhinlerin her hafta tapınakta Şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim, burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz, "Ben kurban değil, merhamet isterim," sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu, Şabat gününün de Rabbidir. İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine, "Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Hanginizin bir koyunu olur da Şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur." Sonra adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı. Eli öteki gibi yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için anlaştılar. Tanrı'nın seçtiği kul. İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu peygamber Yaşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. "İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak." İsa ve Baal Zeul. Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. "Bu Davut'un oğlu olabilir mi?" diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca, "Bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Baal Zevul'un gücüyle kovuyor," dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. "Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa, kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Baal Zevul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki, İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesinde iyi sayın ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi engerekler soyu. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. Yunus'un belirtisi. Bunun üzerine bazı din bilginleri ve ferisiler, "Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz," dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacaktır. Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar, Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar ama bulamaz. O zaman çıktığım eve kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider yanına kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur. İsa'nın annesi ve kardeşleri. İsa daha halka konuşurken annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa'ya, "Bak annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle görüşmek istiyorlar," dedi. İsa kendisiyle konuşana, "Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?" karşılığını verdi. Eliyle öğrencilerini göstererek, "İşte annem, işte kardeşlerim," dedi. "Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
0: Matta 13. Bölüm.
1: Tohum benzetmesi. Aynı gün İsa evden çıktı. Gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. "Bakın," dedi, "ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az, kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin." Öğrencileri gelip İsa'ya, "Halka neden benzetmelerle konuşuyorsun?" diye sordular. İsa şöyle yanıtladı, "Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ikinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilense, işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden, ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohumsa sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat. Deliceler benzetmesi. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. "Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı?" Mal sahibi, "Bunu bir düşman yapmıştır," dedi. "Gidip deliceleri toplamamızı ister misin?" diye sordu köleler. "Hayır," dedi adam. "Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara, önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun." Hardal tanesi ve maya benzetmeleri. İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği, bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şeyi anlatmazdı. Bu peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim. Deliceler benzetmesi açıklanıyor. Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip, tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. İsa, iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman iblistir. Biçim vakti, çağın sonu, orakçılarsa meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin. Define ve inci benzetmeleri. Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı, sevinçle koşup gitti. Varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği, güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. A benzetmesi. Yine göklerin egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa, bütün bunları anladınız mı diye sordu. Evet karşılığını verdiler. O da onlara, işte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer dedi. İsa reddediliyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor? Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde doğum kontrolü konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar. Hoş geldiniz İlyas Bey.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün doğum kontrolü hakkında konuşacağız. Önemli bir konu. Öncelikli olarak kutsal kitabın çocuk sahibi olmakla ilgili yaklaşımı nedir? Ona bakalım istiyorum İlyas Bey.
1: Değerli kardeşim, ilk önce biraz evliliğe bakalım. Çünkü çocuk sahibi olmak evlilikle eşdeğerdir bizim için. Eğer ki evliliğin dışında çocuk sahibi olunuyorsa, ki bu modern dünyanın da bir artık ürünü olmuş. Yani çocuk sahibi olmak veya olmamakla alakalı konuşuyor insanlar. Hı hı. Hatta bunu evlilik içi veya evlilik dışı ile ilgili konuşuyor. Ama Hristiyan ahlakında çocuk evliliğin bir ürünüdür. Eğer gençken evlendiğin eşinle mutlu ol diyor kutsal kitap. Demek ki Tanrı'nın evlilikle ilgili vizyonu mutlulukla alakalıdır. Evlilik mutluluk getirir. Çocuk o mutluluğu arttırır, katalize eder, daha çok verir. Çocuk sahibi olmak isteyen birisi evliliğe yeni bir anlayış, yeni bir görüş getirir. Tanrısal anlayışı deneyimler. Çünkü yaşam verme hakkı aslında Tanrı'ya aittir. Tanrı bize yaşam vermiştir ve Tanrı sayesinde yaşamın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak çocuk sahibi olduktan sonra Tanrı'nın yüreğini görebiliyoruz. Mezmurlar diyor ki, Mezmurlar 27:3, çocuklar Rabbin armağanı, rahmin meyvesi bir ödüldür. Tanrı bize bir ödül veriyor, bir meyve veriyor. Bir ağacın siz olgun olduğunu, gerçekten ağacın iyi bir ağaç olduğunu nereden anlarsınız? İyi meyveler verir. Ağaçtan aldığınız meyveyi koparır ve yersiniz ki, ve dersiniz ki gerçekten mükemmel bir ağaç. Çok güzel meyve veriyor. Demek ki iyi bir kaynaktan besleniyor ağaç. O zaman bir ailenin tam olduğu, tamamlandığı ya da bir ailenin gerçekten Rab tarafından bereketlendiğini ancak çocuk aracılığıyla da anlayabiliyoruz. Tabii ki çocuk olmazsa bir aile yarım mıdır? Hayır. Ama çocuk aracılığıyla mutlulukları katlanır. Ve kişi, yani aile bireyleri, anne ve baba Tanrı'yı anlarlar. Bu yüzden Tanrı verimli olun, çoğalın dedi. Yoksa kim ister sürekli ağlayan, sürekli ihtiyaç içerisinde olan, sürekli altını değiştirdiğiniz, sürekli ilgilenmek zorunda olduğunuz varlıkla vakit geçirmek, yorulmak, geceler uykusuz kalmak, işte rezene çayı alayım da biraz gazı gitsin, yok dişi çıkartıyor şimdi biraz kendisine ağrı kesici süreyim diyen bir çocukla niye uğraşasınız?
0: Evet.
1: Ancak o sorumluluk Tanrı'nın bizimle nasıl uğraştığını gösteriyor. Tanrı da bizimle bir baba gibi uğraşıyor.
0: Evet.
1: Göksel babamızın uğraştığı gibi uğraşıyoruz aslında yersel çocuklarımızla. Aslında kutsal kitap bizi o konuda geliştirmek için vardır. Konuşacağımız bütün bu konuların hepsi Hristiyan ahlakının bir ürünüdür. Ancak İsa Mesih'ten alınabilir, ancak İncil'den alabilirsiniz. İncil dışında aileye bu kadar değer ve önem veren başka bir kelam ben bilmiyorum. Bu yüzden eğer ki çocuk sahibi olmak ile ya da işte kürtaj ile ya da buna benzer şeylerle ilgili konuşacak isek Tanrı'nın görüşünü anlamamız lazım. Tanrı insana, insan yaşamına nasıl bakıyor?
0: Evet. Tabii ki az önceki ayette de söylediniz, Rabbin bereketi çocuklar. Ama farklı farklı doğum yöntemleri, doğum kontrol yöntemlerini de görüyoruz hayatın içerisinde. Bunu nasıl değerlendirebiliriz Hristiyan ahlakı açısından, doğum kontrolünü?
1: Tanrı'nın yaşam verme ilkesi diye bir ilke var. Yaşam verme ilkesi. ya da yaşamın devamlılığı ilkesi. Bu ilke anayasaya da girmiştir. Yani Tanrı'nın yaşamın devamlılığı ilkesi herhangi bir yasada da görülebilir. Herhangi bir yasa bugünkü anayasamızda yaşamın devamlılığı ilkesi üzerine kuruludur. Bir insanın hayatı önemlidir. Ve o hayatı devam edebilmesi için, o hayatı sürdürebilmesi için hayatla ilgili her şeyi, kendisinin yapacağı her şeyi kullanabilme yetkisine, salahiyetine sahip. Anayasal bir haktır bu. Yani tabii ki haklar içerisinde, yasal anlam içerisinde söylüyorum. O yüzden bir insan canını alamazsınız. Bu cinayet olur, değil mi?
0: Evet.
1: Yasal bir hakla korunmuştur bu. Bu Tanrı tarafından verilmiş bir ilke. Tanrı verdiği yaşamı korumak ister. Onun sürdürülmesini ister. İsa Mesih diyor ki ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih bundan bol bol vermek istiyorsa, insanlar yaşama kavuşsunlar istiyorsa, tam tersini yapmak Tanrı'ya karşı bir suçtur değerli kardeşim. O yüzden şunu anlamak lazım. Yaşam verme ilkesi gebelikte başlıyor. Çünkü Tanrı tarafından verilmiş bu anlayış anneye sağlanmıştır. Çünkü başka kimde var? Mesela bilim o kadar uğraşmasına rağmen yaşam verebiliyor mu? Demek ki şunu düşünmemiz lazım. Eğer ki Tanrı yaşam vermek istiyorsa biz yaşamı nasıl sonlandırabiliriz? Bu çok yanlıştır. Bundan dolayı doğum kontrol yöntemlerine bakarken Hristiyan ahlakı açısından her yöntemi bu anlayış içerisinde değerlendirmemiz lazım. Yaşamı alıyor muyuz? Veya yaşamı sürdürülebilmesi için önlemler mi alıyoruz? Bu konu hakkında düşünmemiz lazım. Mesela Katolik Kilisesi ya da Ortodoks Kilisesi bazı doğum kontrol yöntemlerine çok sıcak bakmıyorlar. Bunları iyi değerlendirmiyorlar.
0: Evet.
1: Yani yapay doğum kontrol yöntemleri onlara göre iyi değil, doğal olmayan doğum kontrol yöntemleri. Bunlara karşı çıkarlar. Ancak protestanlar, protestan kilisesi bunu evlilik için sorumluluk olarak görür. Ve bunu bir hikmet çerçevesinde değerlendirir. İki çocuğunuz var. Üçüncüye gerçekten bakamayacaksınız. Onunla ilgilenemeyeceksiniz. Çünkü ailelerin içerisinde şöyle bir anlayış var. Özellikle Türkiye'de. Ya ne olacak? Allah onu bize rızkıyla yollar. Ama problem nedir? Mesela 11 çocuğunuz var. Kaç tanesine ilgi gösterebiliyorsunuz? Kaç tanesine yakın bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz? Onun dertlerini dinleyebiliyorsunuz? Onu anlayabiliyorsunuz? Ona sağlayabiliyorsunuz? Çünkü çocuk sayısı arttıkça ilgi düşüyor. Maddi anlamdan bahsetmiyorum. Belki bazılarınız zengindirler. Gerçekten çocuklarınıza maddi açıdan destek verebilecek durumdasınızdır. Peki ilgi? Her bir çocuğunuza eşit ilgi gösterebiliyor musunuz? O yüzden doğum kontrol yönteminde çocukların varlığı tanrısal bu ilke ile birleşiyor. Aile hem sorumluluk alır hem hikmetli bir şekilde tanrısal bilgelikle hareket eder. Çoğu doğum kontrol yöntemine protestanlar sıcak bakıyorlar. Ancak yaptığınız şey Tanrı'nın hikmetine uygun mu? İlk önce onu düşünmeniz lazım. Yoksa niyetiniz nedir?
0: Evet.
1: Tanrı'ya bir isyan mı? İşte bu çocuğu aldıracağım. Çünkü Tanrı bana kaç tane çocuk verdi ve hiç yardım etmedi gibi bir isyanda mısınız? Yüreğinizin niyeti ne? Bu aklen alınmış, hikmetli bir alınmış, sorumlulukla alınmış bir karar mı? Eğer ki bunlar varsa doğum kontrol yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer içerisinde bir sorumluluk, hikmet ve anlayış ve tanrısal bir bilgelik varsa, İncil'e uygunsa bunu kullanın. Ancak bazı doğum kontrol yöntemleri kabul edilmeyebilir.
0: Evet, yani anlattığınızdan şunu anlıyorum ki aslında Tanrı, bütün aslında çocuklar Tanrı'nın bereketi ve on emin içerisinde de zaten adam öldürmeyeceksin diyor. Ve çocuk aslında yani hamile kaldığında bir kadın orada bir yaşam var ve o yaşamı sonlandırmak da aslında bir adam öldürmek gibi.
1: Cinayettir, aynen.
0: Evet, Tanrı'nın gözünde adam öldürmek çünkü... Zaten onun emrinin içerisinde böyle bir durum var. Ve çocuk sayısı çoğaldıkça ilginin azaldığını da söylediniz. Bizim çocuklara karşı bir sorumluluğumuz da var.
1: Evet.
0: Çünkü Tanrı'nın aslında onları bize emanet ediyor, veriyor. Onlara iyi bakabilmemiz, büyütebilmemiz, eğitebilmemiz de gerekiyor. Tabii ki Tanrı'nın öğretisi içerisinde yetiştirebilme sorumluluğumuz da var. O yüzden gerçekten bunu yapacaksak aslında çocuk sahibi olmamız gerekiyor. Yapamayacaksak aslında doğum kontrol yöntemlerini kullanabiliriz ama hepsini kullanamayız sanırım. Onun için hangileri aslında, hangi doğum kontrol yöntemleri Hristiyan ahlakına uygun, hangisi Tanrı buyruğuna ters, o zaman bu yöntemleri konuşalım biraz.
1: 1. Korintliler 3. bölüm 16. ayette, özür dilerim. 3. bölüm 16. ayette, 17. ayette şöyle söylüyor. Bilmiyor musunuz? Siz Tanrı'nın tapınağısınız. Eğer biri Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacaktır. Demek ki buradaki asıl anlayış bu tapınağın yaşam verme ilkesinden uzak bir şekilde olmamasıdır. Eğer yaptığınız doğum kontrol yöntemi insan bedenine zarar veriyorsa, onu öldürmeye niyetliyse bu yanlıştır. Gebelikten, gebelik oluşumunda değil ama gebelikten sonra yapılan doğum kontrol yöntemleri, mesela kürtaj hapları var. Ya da buna benzer işte, yaşamı sonlandırmaya niyetlenmiş anlayışlarda bunu kullanmamak lazım. Bu gebelik sonlandıran anlayış, doğum kontrol yöntemi Tanrı'ya terstir. Çünkü ölüm var ucunda. Yani yaşayan bir canlıyı öldürüyorsunuz. Çünkü gebelik belli bir zamanda başlıyor ve bu zannettiğinizden çok uzak değil. Mesela şimdiki kürtaj anlayışı, çocuk 4 aylık olmadan onu alırsanız bu suç değil bazı yerlerde. Ancak yaşam daha önce başlıyor. Bebeğin kalbi, kalp atışları çok önceden gelmeye başlıyor. Hatta gidiyorsunuz mesela 5 haftalıkken, 6 haftalıkken onu dinliyorsunuz.
0: Evet, aslında bir oluşum olmuş oluyor. Bir yaşam başlangıcını görmüş oluyoruz o kalp atışlarından aslında.
1: Aynen ve o siz eğer ki onu bitirmeye çalışırsanız bu bir problem yaratıyor. Çünkü siz bir canlıyı öldürmüş oluyorsunuz. Bundan dolayı gebelik oluşumunu değil, oluşmuş gebeliği sonlandıran yöntemler problemlidir. Bu tür bir doğum kontrol yöntemi kabul edilemez. Mesela kısırlaştırma. Bazı ailelerde erkek kendini bağlıyor. Yani bir şeye giriyor, operasyona giriyor. Veya kadına bu iş düşüyor. O da kendini bağlatıyor. Bu kısırlaştırma yöntemi ahlaki açıdan bir problem içermese de anlayış açısından, niyet açısından problemlidir. Eğer hiç çocuk sahibi olmamak gibi bir niyetiniz varsa bu Tanrı'ya aykırıdır. Ama çok çocuğunuz var. Gerçekten hani bu konuda daha fazla çocuk sahibi olmak ve sorumluluğu almak istemiyorsanız, bir yaşamı sonlandırmak istemiyorsanız, yaşamı başlatmamak en önemli anlayıştır. Demek ki bu konuda hikmetli davranmak gerekiyor. Bundan dolayı bu doğum kontrol yöntemini hikmetli bir şekilde, kısırlaştırma yöntemini hikmetli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Eğer kişinin yeterince bakamayacağı çocuğu varsa ve bundan sonra çocuk sahibi olmak istemiyorsa bunu kullansın. Ama hiç çocuk sahibi olmamak için kendini kısırlaştırmak Tanrı'ya karşı günahtır, bir isyandır. Buna dikkat etmek lazım. Niyet önemli burada. Bazı mesela hormonal yöntemler var. Yani hormon ilaçları alınıyor. Hı-hı. Ve gebeliği bitirmek için kullanılıyor. Ya da işte döllenmiş bir yumurtanın rahme tutulmasını engelleyen hormonal ilaçlar var. Yani kişi gebeliğin daha başlangıcı olmadan gebelik oluşmasın diye hormonal ilaçlar alıyor ve gebeliği sonlandırmaya çalışıyor. Bu da Tanrı'ya isyandır. Kısırlaştırma yönteminden ayrı olarak eğer ki bir canı öldürmek ve o canın yaşamasını engellemek istiyorsanız bu hiç hikmetli davranmadığınız anlamına gelir. Demin 1. Korintliler'de okuduğum ayet bir bedeni yıkmaya yönelikse bu doğum kontrol yöntemi de Tanrı tarafından kabul edilmez. Bu gizli bir düşük etkisi yaratıyor kişide. Yani gizliden gizliye çocuğu düşürmek için çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Bir tanıdığım var. O çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Ve bir şekilde aldığı bir ilaç, yani psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Aldığı bir ilaç çocuğun düşmesine neden oldu. Uzun seneler boyunca Tanrı'yla yüz yüze geldiler. Tanrı'dan çocuk istediler ama bir türlü o ilaç yüzünden çocuk sahibi olamadılar. Ama eninde sonunda Tanrı onlara 6 yıl sonunda bir çocuk verdi. Bu sevinç, bu gerçekten o insanların yüzündeki o ifadeyi görmeniz lazım. Ortada böyle bir mutluluk var. Diğer tarafta da insanlar sorumsuzlukla yaptıkları çocukları öldürmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Bazı anneler doğurdukları çocuklarını atıyorlar, ölsünler diye bir kenara bırakıyorlar. Tanrı'nın vermiş olduğu bir meyve. Kendine bakamayan bir çocuk. Gerçekten sorumluluğunu aldığınız bir ebeveynin, ebeveyn yüreğine sahip olmanız gereken bir durumda Tanrı gibi düşünmüyorsanız, bu hem bir cinayettir, hem büyük bir sorumsuzluk, hem de Tanrı'ya karşı isyandır. Kesinlikle iyi düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında Tanrı'nın gözünde her can çok değerli. Çünkü Tanrı benzeyişinde yaratıldık her birimiz. Onun için her bir can çok değerli. Ve ben şunu anlıyorum. Doğum kontrolünde eğer döllenme gerçekleşmemişse, o can oluşmamışsa bunları kullanabiliriz. Ama oluştuktan sonra yapmış olduğumuz, o canı öldürmeye dair yapmış olduğumuz şeyler Tanrı'nın gözünde iyi değil.
1: Değil. Yani şu da olabilir. Mesela çocuk öğrenirsiniz. Mesela akrabalarımdan bir tanesinin oğlu hidrosefaliydi. Hidrosefali kafatası içerisinde suyun

0: çocuğun doğması, dünyaya gelmesi ve sizin tarafınızdan bereketlenmesi gerekiyor. Birçok kişi var ki engelli bir şekilde doğduğu halde Tanrı'yı hayatında yüceltiyor. Yani eli kolu olmayan ama Tanrı'yı hayatında yücelten insanlar var, ağızlarıyla, yürekleriyle. O yüzden ileriki hayatta neler olacağını bilemezsiniz. Bundan dolayı gebeliği sonlandırmak Tanrı'nın yapacağı, vereceği bereketlere de engel olmak gibi düşünülebilir.
1: Evet, dediğiniz gibi her can çok önemli ve o canın engelli olması ya da farklı durumlar içerisinde olması onun yaşamını elinden alacağımız anlamına, yani bu hakka sahip olduğumuz anlamına gelmez. Ve biz aslında üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz bu anlamda. Çok güzel sohbetimiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında doğum kontrolü ile ilgili birçok konuyu konuştuk. Çocukların Tanrı'dan gelen bir armağan olduğunu konuştuk ve yaşamın devam ilkeliliğinden konuştuk. Tanrı'nın aslında çocuklara bakış açısı ve doğum kontrolde çocuğun olduktan sonra değil de olmadan önce birçok doğum kontrol yönteminin kullanmanın daha doğru olacağından bahsettik. Evet İlyas Bey, şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Günümüzde geçmişe göre doğum kontrol yöntemi oldukça önem kazandı. Neden insanlar daha az çocuk sahibi olmak istiyor geçmişe göre?
3: Yani şöyle bir şey, ilginç bir şekilde özellikle büyük metropollerde bunu görüyorum. Çocuktan çok kedi köpek görüyorum parklarda. İnsanlar ellerinde bir tasmayla kedi köpek gezdiriyorlar. Onlar çocukları gibi bakıyorlar. Sorumluluğu daha az. Yani bir gezdir yeter. Küçük bir mama al. Yani akşam çıkan ateş yok. Okula gidecek kaygısı yok. Ona benzer hiçbir sorumluluk yok. İşte burada niyet önemli. Niyet ortaya çıkıyor. İsa Mesih bütün elçileri oradayken bir tane çocuğu çağırıyor. Ortaya dikiyor. Diyor ki herhangi biriniz bu çocuk yüreğine sahip olmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremeyeceksiniz. Bir çocuktan öğrenebileceğiniz çok şey var. Özellikle Tanrı ile ilgili. İsa Mesih'in egemenlik açısından egemenliğe girişi, bir çocuğun yüreğine benzetmesi bizim için önemlidir. Eğer Tanrı'yı anlamak istiyorsanız, yani İsa Mesih'i tanımak ve sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız, Tanrı yüreğini ancak bir çocukta görebiliyorsunuz. Baba olduğunuz zaman Tanrı'yı anlayabiliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ya kardeşim paramız yok, pulumuz yok. Ya sen diyorsun ki çocuk sahibi ol. Tabii ki bunu sorumluluk içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ancak buradaki niyet, ben yaşamıma bakayım kardeşim, istediğim gibi geziyim, tozayım, ne eşime karşı bir sorumluluğum olsun, ne evlilik sorumluluğunu, ne ahlak sorumluluğunu taşıyayım, ne çocuğun sorumluluğunu taşıyayım, yok okuluymuş, yok bilmem neymiş, uğraşmayayım diyorsanız, burada Tanrı'ya bir isyan var. Değil mi? Çünkü siz kedi ve köpekten, o çocuktan aldığınız anlayışı, babalık anlayışını alamazsınız. Çünkü önünde sonunda bir hayvandır. Ve siz yarın öbürsü gün ondan bıkıp dışarı atabilirsiniz. Ama çocuk öyle değil.

0: çocuğa bakma sorumluluğu tanrısal bir anlayıştır. Tanrı da size bakabilmek için siz daha günahkarken kendi oğlunu gönderdi. Onu haçta kurban etti. Biz daha günahkarken diyor Titus. Biz daha onun adına küfrederken Tanrı bizi sevmeye çalıştı. Ancak Tanrı'yı oğlunuz ya da kızınız size isyan ettiğinde, size baba yapmak istemiyorum diye bağırdığında ve annenizle anneyle konuştuğunda isyan ettiğinde anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden çocuk sahibi olmak maddi zorluklara bağlı olabilir. Bugün kadınlar çalışıyor. Hani iş gücüne katılımı
1: evet daha zor.
0: Daha da zor. İşte yok o şeylerde anaokullarında çocuklar kalıyorlar, yok kreşlerde kalıyorlar. Bütün gün çocuklar orada, anneleri çalışıyorlar. Ya da küresel ekonomik belirsizlikler olabilir hayatta. Yani işte enflasyon yükseliyor, dolar artıyor, bilmem ne, ev kiraları büyüyor. Çocuk büyütmenin de bir maliyeti var, değil mi? Psikolojik yükü var çocuk büyütmenin. Yani işte okula gidecek, okulda kavga etti, dayak yedi, düştü, kalktı, yaralandı. Ama en problemli yani mesela bu kariyer, özgürlük, yaşam tarzının değişmesi veya tercih ettiğiniz yaşam tarzıyla alakalıdır. Hepsine katılıyorum. Ancak çocuğun getirisi, yani mutlulukla alakalı getirisi, sevgiyle alakalı getirisi, dünyaya katkıyla ilgili getirisi, sizin iyilik için dünyaya bir katkıda bulunmanızla alakalı getirisi götürüsünden fazladır. Ona gösterdiğiniz sevgi tanrısal anlayışla insanlara yayılabilir. Dünyaya bir şey bırakmak mı istiyorsunuz? Şimdi şu ana kadar verdiğiniz bir katkı yok mu? Tanrı İsa Mesih'i, oğlum diye seslendi, İsa Mesih'i dünyaya kurtarsın diye gönderdi. Siz yarın aynı anlayışla çocuğunuzu insanların yaşamlarına katkısı olsun diye yetiştirip göndermeyeceğiniz de malum. Bunu bir kedi köpekten alamazsınız. Yani Avrupa'da da aynı sistem var. İnsanlar özgürleşmek için kedi köpek sahipleniyorlar ve barınaklar terk edilmiş kedi köpeklerle dolu.
1: Evet, yani insan belki günümüze kendini bağlayacak çok bir şey istemiyor. Daha rahat, özgür olmak istiyor. Tabii ki kedi köpek beslemek kötü bir şey değil. Ama tabii ki bir çocuğun yerini, bir insanın yerini tutmuyor.
0: Dolduramaz. Yani bu bencillikten mi alınmış bir karar? Yani kendi bencilliğinizden mi alınmış bir karar? Yoksa yani zorunluluktan mı alınmış bir karar? Eğer bencillikten alınmış bir kararsa, tabii ki dediğiniz gibi kedi köpek beslemek suç değil ama bencilce nedenlerden dolayı alınmış bir kararsa orada bir sorun var demektir.
1: Evet, tabii ki günümüze baktığımızda çok farklı gelirlere sahip insanlar da var. Ya da yaşadığı ülkede, bölgede belki baktığımızda doğum kontrol yöntemi için gerekli hizmetlere ulaşamayan insanlar da var. Ya da şartlar böyle olduğunda doğum kontrolü sağlamak için kişi için yönteminden daha önemli durumlar da yani olamaz mı sizce? Çünkü kendi istemi dışında hamile kalmış belki insanlar olabilir ya da dediğim gibi doğum kontrol yöntemine ulaşamadığı için hamile kalmış insanlar. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Yani durumdan değil de yöntem mi daha önemli burada? İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek hareket ettiğimizde baktığımızda ne yapmak gerekiyor?
0: Yine niyet ve vicdan. Yani Hristiyanlıkla ilgili kardeşim bilmemiz gereken her şey yürekle alakalıdır. Hı hı. Yüreğinden ne taşıyor? Buradaki ahlaki sorumluluk bireye aittir. Ahlaki sorumluluğun eğer ki İncil'den geliyorsa, o niyet ve vicdani sorumluluk İncil'den geliyorsa, yürüttüğün bu doğal ya doğal olmayan doğum kontrol yöntemi kutsal kitaba uygun bir niyet ile ortaya çıkmış ise uygula. Yani bundan kaçınman gerekmiyor. Dediğim gibi niyet ve vicdani yükümlülük önemli. Eğer ki vicdani yükümlülük demin bahsettiğimiz doğum kontrol yöntemlerine uyuyor ise kullanın. Ama uymuyor ise, eğer ki yaşamı bitirme ilkesine, yaşamın devamlılığı ilkesine ters ise kardeşim kusura bakmasın, kimse etik şartlar bizim ne kadar zorluk yaşadığımızla ilgili değildir. Vicdani yükümlülüğümüzle alakalıdır.
1: Anlıyorum. O zaman içinde bulunduğumuz durum önemli de olsa vicdanen yapmamız gereken şeyi yapmamız lazım. Bununla ilgili bir yükümlülüğümüz de var.
0: Tabii ki. Mesela kutsal kitapta doğru diye bir konsept var. Doğruyu yapmak konsepti. Bu konsept sizin içinde okuduğunuz şeyi, vicdanı olarak taşıdığınız yükü doğru bir şekilde yerine getirmenizi gerektirir. O zaman kimse kutsal kitapta acaba doğru nedir diye düşünmez. Herkes bunu bilir. Hı hı. O yüzden kimseye işte bak kardeşim bu doğrudur, bu yanlıştır demekten çok vicdanın ne söylüyor, yüreğin, niyetin ne söylüyor ve kutsal kitapta bunun açıklaması, doğruyu yapmanın açıklaması nedir? Bu ikisi birleşince size kesin bir yol gösterir. Yani kimse ben bilmiyordum, haberim yoktu diyemez.
1: Anladım. Ama dünyaya baktığımızda her insanın farklı düşünceleri ve olaylara farklı yaklaşımları da var. O zaman bir Hristiyan imanlı için doğum kontrolü açısından baktığımızda hangi standartları göz önünde bulundurmalıyız? Çünkü kimisi için doğru olabilir, kimisi için yanlış olabilir durumlar.
0: Mesela
1: değişebilir.
0: Bir örnek var mı?
1: Yani kimisi için işte o çocuğun hayatına son vermek gayet normalken, kimisi için gerçekten çok zor ve yapılamaz bir durum gibi. Kimisi için işte doğum kontrolünü işte bir yapmak kendini kötü hissettirirken, kimisi için gayet normal, yani anlaşılabilir gibi bakıyor. O zaman yani belli bir standart olması lazım her imanlı için. Bu standart nedir ve biz neyi göz önünde bulundurmalıyız?
0: Ya şimdi değerli kardeşim, flu durumlar var. Yani tam olarak göremediğimiz, arasında kaldığımız gri alanlar var. O gri alanlarda bile kişinin yaşamın devamlılığı ilkesine sadık olması gerekiyor. Mesela kişi, yani atıyorum mesela kilisemiz öyle birisi geldi, tecavüze uğramış, hamile kalmış. Şimdi ona çocuğu doğur veya doğurma derken hangi ilkeye göre söyleyeceksin? Baba ortada yok, hapiste. Anne tek başına kalmış. Bu şey yüzünden aile reddetmiş. Kadının yaşayacak parası yok. Çocuğu doğursa hangi şeyle yardım olacak? Tabii ki devletimiz şükür yardım ediyor, yani o tür durumdaki insanlara yardım ediyor. Ama anne eninde sonunda bu ilkeyle ve bu tanrısal anlayışın getirdiği vicdanla baş başa kalıyor. Yaşama son mu vereceğim? Evet. Devam mı ettireceğim? Burada Tanrı'ya sorarsanız Tanrı ne der? Hani soruyoruz ya, İsa ne yapardı?
1: Evet.
0: Değil mi? Bu soruyu soruyoruz. Sizce Tanrı ne söyler? Tanrı şunu söyler mi? Çocuğu öldür. Mesela aynı olay şeyde yaşanıyor, biliyor musunuz? İbrahim'in olayında, İbrahim ve Hacer'in olayında yaşanıyor. Hacer bu vaatten olmayan İsmail'i doğurdu ve onunla beraber İbrahim'in yanında yaşıyor ve Tanrı diyor ki Sara'ya, İsmail'i gönder, Hacer'i gönder. Şimdi Tanrı'ya sorabilirsiniz, ya Tanrım, bir oğlan, bir kadın, bunlar bir başlarına Negev çölünde ne yapabilirler? Hani gidecekler, orada ölecekler. Ama Tanrı İbrahim'e ilginç bir şey söylüyor. Onlarla ben ilgileneceğim. Evet. Onları büyük bir ulus yapacağım. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz. Tanrı bu çocukla ne yapacak? Tanrı onunla ilgilenecekse ve onu bereketleyecekse bunu biz nasıl anlayabiliriz? O yüzden yaşamın devamlılığı ilkesinde Tanrı'nın bereketini ve Tanrı'nın anlayışını aramamız lazım. Bundan dolayı böyle bir durumda olan bir insan Tanrı'nın yüreğini arasın. Tanrı'nın anlayışını arasın. Bakın şimdi bu söylediklerimi ben Tanrı'yla yaşayan birisi için söylüyorum. Yani çocuklarını çöpe atan anneler var değerli kardeşim. Çocuklarını bir su kenarına atan, doğurup bir kenara atıp ölmesini bekleyen anneler var. Şimdi bu adama, vicdani yükümlülüğü taşımayan bu adama ne söylersem ben, diyecek ki ya ben zaten umurumda bile değil kardeşim diyecek. Bu söylediklerimi ben tanrısal vicdani yükümlülüğü taşıyan kişilere söylüyorum. Diğerlerine istediğiniz kadar önerin, kabul etmezse elinizde kalır. Yani bir şekilde oradan çekip gidersiniz. Ancak eğer ki Tanrı'yı seviyorsanız ve gerçekten böyle bir şey başınıza gelmişse Tanrı'yı suçlamayın. İnsan günahlıdır ve bu günahlı dünyada başımıza gelen çoğu şeyi insan yapıyor. Ancak Tanrı kötüden iyiye çıkarabilir. Hani Şimşon'a söylediği gibi ölümden bal çıkarabilir Tanrı. Demek ki ölümden bal çıkaran bir Tanrımız varsa, ölümden tatlı çıkartan bir Tanrımız varsa, doğumun ve yaşamın getirdiği o bereketi Tanrı'dan almak gerekiyor. Tanrı'ya yaklaşıp konuşalım onunla. Tanrı'ya söyleyelim. O bizi seven Tanrı'dır. Diyor ki biz ekmek istediğimizde bize taş vermez. Ayakkabı istediğimizde yılan vermez.
1: Evet.
0: Tanrı o zaman bu bereketsizliği iyiliğe çevirebilir.
1: Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında birçok anne var ki, aile var ki, aslında sadece anne de değil babalar da, yani evet, aile bireyleri de bunu yapıyor. Çocuğa zarar verebiliyorlar, bir bebeği dışarı bırakabiliyorlar. Aslında yaratılışa baktığımızda insan iyi olarak yaratıldı Tanrı tarafından. Hmm. Ama günümüze baktığımızda, dünyamıza baktığımızda birçok acıyı, zulmü görebiliyoruz, sıkıntıyı görebiliyoruz. Hmm. Yani bunu yapabilmek gerçekten kötü bir yüreğe sahip olmak demek. Ama Tanrı bu yüreği de değiştirebilir. Hmm. Çünkü biz kendi çabalarımızla ne kadar değişemiyorsak da, ne kadar iyi yapmak istesek de iyi bir şey çıkmıyor maalesef bizden. Hı hı. Ama yüreklerimizi Tanrı değiştirebilir. Bunun için İsa Mesih'i Raf ve Kurtarıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü biz ne kadar istesek de günahtan dolayı bizden çıkan eylemler maalesef kötü oluyor. Ama Tanrı'yı aslında yaşamımıza aldığımızda, onu kabul ettiğimizde Tanrı bizim yüreğimizi değiştiriyor ve bizden çıkanlar iyi şeyler oluyor. Onun için bu tür yüreğe sahip bir sürü insan olabilir. Çocuğuna karşı kötü davranan, zulmeden, belki dışarıda bırakan ya da az önce anlattığınız olay içerisinde ne yapması gerektiğini bilmeyen insanlar da olabilir. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yaklaşmak en iyi çözüm ilk adım tabii olarak ki. Ve Tanrı'dan yardım istemek gerekiyor, bilgelik istemek gerekiyor bu konuda.
0: Aynen öyledir. Tanrısal ahlakı giyinmeden dünyayı anlamanız mümkün değil. Tanrısal ahlakı giyinmeden ya tanrısal gözlüğü takmadan dünyayı tanımanız mümkün değil. Ona göre tanrısal gözlük olmadan dünya kötü bir yer. Ama tanrısal gözlüğü taktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında Tanrı sizinle ilgileniyor. Evet. Oğlunu yolladı bizim için. Kendini feda etsin diye. Kim böyle bir şey yapabilir? Kim kendisinden nefret edenler için iyilik yapabilir? Tanrı dışında kim buna muktedirdir? Ancak Tanrı'yı görebiliyorsunuz. O yüzden İsa Mesih'i tanımadan iyiden, sevgiden veya doğrudan bahsetmek veya onun arkasından gitmek, o ahlaki sistemin içerisinde düşünebilmek mümkün değil.
1: Evet, yani standart Tanrı'nın standartları olmalı bizler
0: evet,
1: için.
0: Evet ve çok yüksektir.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak aslında konuştuklarımıza baktığımda doğum kontrol yöntemini kullanmakta bir sakınca olmadığını konuştuk aslında.
0: Evet.
1: Yeter ki bu yöntemler Tanrı buyruğuna aykırı olmasın diyebilir miyiz İlyas Bey?
0: Yani ben aslında 5-6 tane ilke benimsedim. Hı hı. O ilkeleri belki tek tek sayabilirim.
1: Lütfen.
0: Mutlaka bu yöntemleri benimserken evlilik içerisinde sadakat ve birliktelik gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Aynı zamanda bunlar eşlerin ortak kararıyla alınması lazım. Çünkü bazıları tutup eşlerini götürüyorlar. Git tüplerini bağlat. Git çocuk kürtajını yaptır. Hı hı. Eşin ortak kararı gerekiyor.
1: Evet.
0: Yaşamın kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Yaşamın devamlılığının kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Sorumlu ve hikmetli davranmanız lazım. Siz bir anne babasınız artık ya da anne baba olma potansiyeline sahipsiniz. Artık çocuk değilsiniz. Büyüdünüz. Bu sorumluluğu nasıl alacağınızı konuşmanız lazım. Eğer ki bencillikten veya Tanrı'ya isyandan kararlar alıyorsanız sorumluluğunuzu, anne baba sorumluluğunu, Tanrı'nın verdiği sorumluluğu yerine getirmiyorsunuz demektir. O yüzden bencil değil ve itaatkar olmanız lazım. Ve toplum baskısıyla değil, dua ve kutsal ruhun yönlendirişiyle.
1: Hı hı.
0: Yani toplum baskısıyla yapıyorsanız bir şeyleri, çünkü bizde mahalle baskısı çoktur. Ama Allah'ın sözleriyle, Allah'ın kelamını duyduğunuzda onun getirdiği sorumlulukla hareket ediyorsanız, işte git çocuğu aldır, buna nasıl zaten bakamayacaksınız, senden adam olmaz, bu yaşta çocuk sahibi mi olunur değil. Gerçekten Tanrı bana bir yaşam verdi ve o yaşamı nasıl sahiplenebilirim düşüncesiyle yapmanız gerekiyor.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Doğum kontrolüyle ilgili konuştuk ve yaşamın ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Tanrı için ne kadar değerli olduğumuzdan söz ettik. Kötü olmayan doğum kontrol yöntemlerinden bahsettik aslında ve eğer bir canın yaşamına son vermiyorsa doğum kontrol yöntemlerinin aslında kullanılabilir olduğunu.
0: Gebelik oluşumundan önce kullanılabilir.
1: Evet, o çok önemli bir detay. Hı. Çünkü Tanrı bir canın son bulmasına ya da öldürülmesini kesinlikle istemiyor. Onun için aslında o döllenme oluşmadan, o can oluşmadan yapılabilen bütün yöntemler, doğum kontrol yöntemleri aslında Tanrı'nın gözünde kötü olmadığını konuştuk birlikte. Bu durumla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa da dinleyicilerimiz tabii ki duayla aslında Tanrı'nın önünde durarak bilgelik isteyebilirler. Tanrı'nın yönlendirişini isteyebilirler. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey size.
0: Ben teşekkür ederim değerli kardeşim.
1: Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
0: Esenlikler olsun. Rabbisi bereketlesin.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş nasılsınız? Bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında kutsal kitapta bize günah olarak aktarılan Tanrı'nın bu günahtır dediği noktaların yerine neler koyabileceğimizi konu alıyoruz. Hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Çünkü günahın bizi hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak etkilediğini biliyoruz. Ve bunlardan nasıl uzaklaşabileceğimizi merak ediyoruz. Bu konuda sorular soruyoruz. Bu konuda ilerlemeye çalışıyoruz. Bugün öfke konusunda konuşacağız. Sohbetimize başlamadan önce bir hatırlatma yapayım. Bizlere sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medyada da @radyomaranata yazarak bütün sosyal medya platformlarında bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, bugünkü konumuz öfke. Öfke neden kaynaklanıyor?
1: Öfke aslında genel anlamda baktığımız zaman psikolojik etkenler de olabiliyor. Sosyal ve çevresel etkenler de olabiliyor. Hristiyanlıkta öfke insanın düşmüş doğası, yani günaha düşmüş doğasından kaynaklandığını da, Tanrı'dan uzaklaşmanın bir yansıması olduğunu da söylüyor. Ama bunları tek tek ele aldığımız zaman, yani biraz daha açtığımız zaman, öfkenin genellikle neyden kaynaklandığına baktığımızda yaralanmış kişinin tepkileri olduğunu görüyoruz. Yani bir başkaları tarafından saldırıya uğramış ya da öyle düşündüğü zaman insanlarda öfke açığa çıkabiliyor. Hor görülme veya aşağılanma hissini aldığımızda genellikle insanların doğal olarak bir öfke ifadesi doğabiliyor. Çünkü toplumda bir bireyin hor görülmesi, aşağılanması o kişiyi yüreğini yaralayabildiği için buradan bir öfke doğabiliyor. Biz çocukluk döneminde baktığımız zaman ailelerin ve çevrelerindeki saygı görmeyen ve hor görülen kişilerde öfkeye daha yatkın olduğunu görürüz. Ben bunu aslında kendi hayatımda deneyimlediğim için biraz daha bu konuya değinmek istiyorum. Küçüklüğümde çevremdeki insanların bana olumsuz tepkileri, dışlaması ya da biraz aşağılayıcı sözler söylemesi beni küçükken yaralamıştı ve bu beni insanlara karşı büyük bir öfke, kızgınlık doğmasına sebep oldu. Bu benim tabii daha sonra serseri olmama ya da insanlarla konuşmak, diyalog kurmak yerine döverek ya da yumruklayarak ya da kavga ederek çözme. Olaylar farklı boyutlara kadar gitmişti ama oraya baktığımız zaman öfkenin çıktığı yer aslında yaralanmış bir yürekten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bir diğer şey de öfkenin çıktığı yer engellenmiş istek diyebiliriz. Yani insanların içinde her anı yaşarken belli bir durum karşısında gerçekleşeceğine dair bir bir kafasında bir beklentisi var.
0: Evet.
1: Ve bu beklenti hayal kırıklığına uğradı. O beklenti gerçekleşmediği zaman bende de sık sık oluyor ya da çevremdeki insanlarda görüyorum. Bu beklenti gerçekleşmediği zaman öfke, büyük bir şekilde bir öfke çıkabiliyor. Mesela bir yemek sırasında bekliyorsun. Tam senin sıran geliyor ve diyor ki malzeme bitti, kusura bakmayın bu yemeği. Ama ben onu yemek için orada bekledim. Örnek veriyorum. Bekledim ama sıra bana gelmedi. Beklediğim gibi olmayınca o an açlığın verdi ya da o an benim o beklentimin karşılanmaması gibi bir durumda. Yani sırf bu yiyecek değil, tabii ki iş yerinde olur, aile ilişkilerinde olur. Bizim engellenmiş isteklerimiz öfkeyi doğurabiliyor. Bir sebep de kibir de öfkenin bir sebebi olabiliyor, bir nedeni olabiliyor. Kibirli insanlar aslında kendi düşüncelerinin kabul edilememesi durumunda onurlarının kırıldığını ve büyük bir aşağılanma hissettiklerini düşünüyorlar. Yani her gittiği toplumda kendilerinin insanlarca kabul edilip saygı görülmesi gereken varlıklar olarak düşünüyorlar. Ve bu olmayınca kibirleri, onurlarının kırıldığı için bu kibirden doğan bir öfke olup bunu insanlara ifade edebiliyor. Yani alçakgönüllü insanlara göre baktığım zaman gururlu insanlar daha çok öfkeli olabiliyor diyebiliriz. Ve az önce değindiğimiz ruhsal anlamda baktığımız zaman insanın günahlı doğası. Aslında Tanrı'dan ilişkisinin kesilmesi, günahlı doğası öfkenin çıkmasına sebep oluyor. Bu Kain ve Habil olayına baktığımız zaman Kain'in günahlı bir yaşantıyla, yani Tanrı'dan kopuk bir hayat ya da Tanrı'yı onurlandırmayan bir şey yaptığında, günaha düşmüş insanların ilk özelliklerinde onun hayatındaki o öfkenin hangi boyutlara ulaştığını görebiliyoruz. Bu tabii Tanrı ile olan ilişkilerin, günahlı doğanın etkileridir diyebiliriz.
0: Evet, aslında benim de aklıma o gelmişti. Hani yine Tanrı gibi olma isteğiyle bir bağ var mı? İlk günahın bu olduğunu görüyoruz. Adem ve Havva aslında ağacın meyvesinden yediklerinde ilgilerini çekmesinin sebebi oydu. Aslında Tanrı gibi olma isteğine kapıldılar. Ki şeytan da aynı isteğe kapılıp düştü ve şeytan haline geldi. Ve onları aynı istekle ayarttı. Biz de aslında çoğu zaman sizin bahsettiğiniz gibi beklentiler oluşturuyoruz. Kendi isteklerimizin belki peşinden koşuyoruz. Ve onun belki mutlak gerçek olduğunu düşünüyoruz. Ve dediğiniz gibi bu yerine gelmeyince öfkeleniyoruz. İnsanlara karşı mesela ilişkilerdeki problemlerde de özellikle baktığımız zaman karşı tarafı bir kalıba koyma ve o kalıbın dışında davrandığı zaman onu yargıladığımızı, öfkelediğimizi görüyoruz yani.
1: Doğru.
0: Mesela ben sizin hakkında bir şey düşünüyorum. Diyorum ki siz böyle olmalısınız ama siz öyle değilsiniz aslında. Ve o kafamdaki kalıba uymadığınız için öfkelendiğim gibi durumlar da olabiliyor.
1: Çok doğru.
0: Ve aslında yine hep kökeninde bir şekilde Tanrı gibi olma isteği yatıyor çoğu günahın. Aslında her günahın.
1: Gururdan da kaynaklı. Evet.
0: Onda yatıyor. Şeyi sormak istiyorum Nuh Bey. Öfke tamamen sıyrılmamız gereken bir duygu mu, yoksa haklı öfke var mı? Yani aslında şunu da sormak istiyorum bir yandan. Öfkeyi bastırmalı mıyız? Yoksa haklı olarak gerçekten öfkelendiğimiz alanlar var mı? Yoksa tamamen hayır, öfke hissediyorsak da bundan uzaklaşmalıyız mı?
1: İncil'deki öfke öğretisinin genel eğilimi aslında baktığımız zaman bunun kontrol edilmesi gereken bir kötülük olduğudur. Genel anlamda baktığımızda. Ama ancak öfke aynı zamanda insanın sahip olduğu doğal duygulardan da biridir. Yani sevinmek, üzülmek gibi duygulardan biridir. Yani öfke sevinç ya da üzüntü gibi bir duygu. Dolayısıyla öfke kendi başına kötü değildi. Aşırıya kaçınmadı ya da eksik olmadığı sürece onu normal bir duygu olarak da görebiliriz. Örneğin öfkenin haksızlığa karşı güçlü bir tepki olduğunu düşünürüz. Adaletsizlik ya da haksızlık yapıldığı zaman kimse bunun karşısında sevinmez, değil mi? Ya da doğal olarak ne olur? Bir öfke olabilir. Bu haklı bir öfke de olabilir diyebiliriz. Ama öfke kendisine ve bir nesneye karşı yapılan haksızlığa başkalarına tanıtarak haksızlığı düzeltme arzusu olarak ortaya çıkıyor. Bazı açılardan iyiliğe ve adaleti gerçekleştirmenin yolu olduğunu da söyleyebiliyoruz. Ama İncil'de bununla ilgili olarak iman kahramanlarından bazılarının öfkelendiği hakkında örnekler var. Mesela Sina Dağı'nda Musa Tanrı'ndan 10 emiri alıyor ve o 10 emir aslında Tanrı halkı olarak nasıl yaşamaları gerektiğiyle ilgiliydi ve Musa 40 gün boyunca dağda Tanrı'nın huzurunda geçiyor ve Tanrı ona yazdığı tabletleri veriyor. Aşağıya indiğinde bir bakıyor ki halk Tanrı'yı bırakmış, onları Mısır'dan kurtaran Tanrı'yı bırakmış, bir buzağı, altın buzağı yapıp ona tapınıp onun önünde çılgınca eğlendiklerini görünce Musa orada haklı olarak, yani Tanrı'ya karşı yaptıkları bu davranışlarından dolayı bir öfke duyabiliyor bu. Haklı öfke olarak da ifade edebiliriz. Ve bunun gibi Davut babası onu kardeşleri askerdeki yanına gönderiyor. O zaman Filistliler diye İsrail halkı bir savaş düzenine girmişler ve Goliat adında bir adam ortaya çıkıp onlara hakaretler ediyor. Onların tanrısına küfrediyor ve aranızdan biri çıkıp beni yenebilir mi? İşte kendi ilahları adıyla böyle sürekli küfürlü konuşuyor. Davut gittiği zaman buna çok öfkeli. Nasıl Tanrı'ya küfredebilir? Nasıl bizim iman ettiğimiz Tanrı'yı aşağılayabilir diye. Ve bu öfkeyle buna karşılık verebiliyor. Bunun gibi daha birçok örnek var. Nehemya'nın kardeşlerine, halkın kardeşlerine aşırı derecede faiz uygulaması, onların yoksulluğunu kullanarak onların elindeki malları almak için çabaladıkları gayreti gördüğü zaman bu da bir öfkeye dönüşüyor. Ama biz en çok öfkenin belirgin haklı bir örneği nerede görebiliriz? İsa'nın öfkesinde görüyoruz. Belki çok bilindik bir şeydir ama İsa Mesih tapınağa gidiyor ve onun o kadar öfkeli olduğunu gösteren bir şey de tapınağın bir ticaret alanına dönmesi Tanrı'nın onlara verdiği amaçtan uzaklaşmış, tapınma, ibadet etme, dua değil de daha çok ticaret, para kazanma amacıyla kullanılan bir yere dönüşmesine öfkelendi ve onları oradan kovduğunu gördüğümüz zaman, yani öfkenin sadece olumsuz bir anlamda değil de tamamen sıyrılmamız gereken bir şey değil de haklı öfkede olduğunu ve bazen bu öfkenin yerli bir şekilde, aşırıya kaçmayacak şekilde olmasının doğal olduğunu kutsal kitap bize öğretiyor.
0: Evet, ve mesela Mezmurlar 4. mezmurda, 4. mezmur 4. ayette öfkelenebilirsiniz ama günah işlemeyin, iyi düşünün yatağınızda susun diyor. Efesliler 4:26'da İncil'den okuyorum. Öfkelenin ama günah işlemeyin, öfkenizin üzerine güneş batmasın diyor mesela. Yakup'ta var mesela, İncil'in Yakup bölümü 1:19. Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz diyor burada. Bunu görüyoruz. Peki Tanrı'nın isteği ne burada Nuh Bey? Yani öfke karşısında bir erdem olarak neyi koyabiliriz? Tanrı bizden
1: Tanrı'nın öfke konusunda isteği, bu güçlü duyguyu, yani içimizde oluşan bu güçlü duyguyu kontrol altında tutmamız ve onu yapıcı bir şekilde yönetmemizdir. Yani öfkelenebiliriz. Bu bizim içimizde olabilir, doğal bir duygudur ama bu güçlü duyguyu kontrol altına almamız gerekiyor. Az önce söylediğimiz gibi öfke doğrudan günah olarak değerlendirilmediği gibi Tanrı da bu şekilde bakıyor. Ancak kontrolsüz kaldığında günaha yol açabiliyor ve başkalarına zarar verebiliyor. Bu konuda Tanrı bizim kontrollü bir şekilde öfkeyi kontrol etmeye çağrısı olduğunu görüyoruz. Aslında Efesler 4. bölüm 26'da senin söylediğin gibi öfkelenin ama günah işlemeyin, öfkenizin üzerine güneş batmasın. Aslında burada Paulus bunu yazıyor ama Tanrı'nın ruhundan esinlenerek söylediği bir söz, kiliseye, imanlara söylediği bir söz. Öfke doğal bir duygudur, öfkelenebiliriz ama bunu kontrol etmek için bir an önce çözümü üretin anlamına gelir. Yani onun içinizde büyümesine, derinleşmesine, daha ileriye gitmesine izin vermeden bunu denetleyin, kontrol edin. Güneş batmaması demesi, ertesi güne kadar o yüreği, o duyguyu taşımayın. Onun çözüm için gayret edin, çünkü öfkeyi kontrol edemezseniz çok yıkıcı sonuçlar getirebiliyor. Ve senin az önce okuduğun yine ayetten ben bağlamak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte yavaş olsun. Birçok hatanın başında aslında yaptığımız hatalarda dinlemekten çok, insanları iyi anlamaktan çok, genellikle bizim yanlış anlamalarla ya da aceleci karakterimizden dolayı öfkelendiğimiz zaman, hemen harekete geçtiğimiz zaman Tanrı bunu ahmaklık olarak ifade ediyor. Çünkü öfkeye aşırı bir şekilde tepki, hemen harekete geçersek bu bizi farklı, dönülmez hatalara yönetebilir. Bu yüzden kutsal kitap bize diyor ki dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte yavaş. Çünkü öfkeli insan konuştuğu zaman da sert konuşabilir, yanlış konuşabilir ve öfkesini de kustuğu zaman zarar verebilir. Bu konuda bizi böyle Tanrı öğretiyor. Bir de aynı zamanda Tanrı bizi sevgi, bağışlanmaya odaklanmamızı istiyor. Bu çok önemli bir şey. Öfkeyi kontrol edebilmenin en önemli şeyleri ve Tanrı'nın bize öğrettiği çözüm yollarından biri. Matta 5. bölüm 44. ayete baktığımız zaman diyor ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Yani öfkenin üstesinden gelmenin en iyi yolu başkalarına sevgi ve merhamet göstermektir. Aslında İsa Mesih bunu sadece sözle söylemedi. Kendisine yapılan o haksızlıklara, ona verilen acılara, çarmıhta onu öldürmeye kalkışan o insanlara karşı bile öfkeyle bakmaktansa, onları öfkeyle lanetlemektense, onlara karşı yüreğinde sevgi, baba onları affet, ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek bağışlayıcı bir tutum sergilediler. Ve İsa'nın bizden istediği şey de aslında bu. Öfkelendiğiniz zaman hemen düşmanlık beslemeyin. O kişiye karşı onları sevgiyle ve merhametle onlar için dua edin diyor. Bu bence Tanrı'nın bizden istediği, öfke karşısında istediği en önemli şeylerden biri. Efesliler bölümüne de baktığımız zaman her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma, iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Yani burada da yine öfke ve kızgınlık bizden uzak olsun. Tanrı bizi bağışladığı gibi biz de birbirimizi bağışlayalım. Yine burada bağışlama konusunun önemini bize vurgulamak istiyor. Şu anlamda affetmek, bağışlamak önemli. Öfkelenmek önceden alınan yaralara bağlı kalmak demek oldu. Yani içimizdeki yaralara, o aldığımız, başkalarına aldığımız yara ve o kötü duygulardan besleniyor. Öfkelenmek bunları bağlı kalmaya sürdürüyor ama affetmek, bağışlamak ise o yaralardan bizi kurtarıyor. Bu çok büyük bir fark. Yani öfkeyi sürdürdüğümüz zaman biz o yaralara sürekli bağımlı kalıyoruz. Doğru. Ve hayatımızı olumsuz etkiliyor fiziksel, ruhsal anlamda. Ama affetmek bizi o yaralardan kurtuluyor ve tutukluluk halinden bizi özgür kılıyor. Bu çok önemli bir şey, bağışlama. Hem öfkenin hedefi hem de mağdur olan geçmiş yaralardan özgür kılıyor bağışlama. Ve geleceğe ilerlemelerini sağlıyor insanların. Bu anlamda çok önemli bir Tanrı'nın bize gösterdiği yöntem. Son bir şey daha söyleyebilirim. Tanrı'ya güven ve teslimiyet çok önemli. Yani bizler öfkeyi genellikle ilerlediği dönemlerde intikama dönüşüyor. Öç almaya gidiyor değil mi? Ama Tanrı'nın bizden istediği şey Romalılar 12. ve 19. ayette. Sevgili kardeşlerim diyor. Kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öç benimdir. Ben karşılığını vereceğim. Yani intikam karşı tarafa misilleme yapmasına neden oluyor. Ve nihayetinde bir kötü döngü doğuruyor. Bu nedenle intikamla sorunlar çözülmesi mümkün değil. Yani biz bunu intikamlarla çözeceğimizi düşünüyoruz. Ve bazı insanlar yaşadıkları acının karşılığını vermenin, intikam almanın adalet olduğunu düşünüyor. Toplumumuzda da çok var bu.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani intikam almak adalet olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla intikam almanın haklı olduğunu savunuyor. Ve bununla ilgili aslında yapılan filmler var. En çok izlenen filmler hangi filmler? İntikam alınan. Çünkü birisi ona haksızlık yapıyor, kötülük yapıyor. Bunun karşılığında intikam aldığı zaman insanda bir rahatlama hissi geliyor. Ama bu aslında çözüm olmadığını kutsal kitap bize öğretiyor. Bizler Tanrı'nın adaletine güvenmemiz gerekiyor. Her şeyi yargılayacak olan Tanrı'ya bırakmamız gerekiyor. Rab Tanrımız mutlaka herkesi yaptığı işlere, iyi ve kötü davranışlarına göre yargılayacaktır ve gerekli olan öcü o alacaktır bizim yerimize. O yüzden Rab'be güvenmemiz gerekiyor ve ona teslim etmemiz gerekiyor.
0: Evet. Ve aslında Mesih İsa'da da en büyük örneğini görüyoruz. Siz de bahsettiğiniz konuşurken zaten en büyük dediğimiz sabır örneğini ne İsa'da görüyoruz. Kendisini çağırmaya gelenler için dua etmesinden bahsettiniz. Yani öfkelenmek yerine onun yerine bereketleme koyduğunu, sabırla davranarak bereketleme koyduğunu görüyoruz. Ve Tanrı'nın amacı uyarınca, zaten İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir ve kendi isteği uyarınca aslında hareket ettiğini görüyoruz. Ve kendisini aslında bağlamadığını, yani öfke yüküyle kendisine bir yük yüklemediğini siz bugün bahsettiniz aslında. Biz birine öfkelendiğimiz zaman ona karşı yüreğimizde bir nefret besliyoruz ve bu sürekli bizimle beraber geliyor. Bir yük alıyoruz aslında sırtımıza. Ve İsa'da bunu görmüyoruz. Onu da bu açıdan örnek alabiliriz. İsterseniz burada bir virgül koyalım, kısa bir ara verelim ve aradan sonra devam edeceğiz öfke konusunda.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız. Tekrardan öfke konusunu konuşuyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, öfkeden bahsettik aslında. Evet. Kendi öfkemizden bahsettik, insanın öfkesinden bahsettik. Kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın da öfkelendiği yerler var.
1: Mutlaka.
0: Peki Tanrı niye öfkeleniyor? Öfkelenirse yani neden öfkeleniyor Tanrı? Kötü bir şeyse eğer öfke ya da biz bunu doğru kontrol edemiyorsak Tanrı niye öfkeleniyor? Yani sanki bir adaletsizlik mi var ortada? Onu sormak istiyorum. Tanrı öfkelenebiliyorsa ben niye öfkelenemiyorum gibi.
1: Yani bizim Tanrı'nın öfkesiyle insan öfkesinin aynı sonuçlar olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bizim öfkemiz genellikle başkalarına zarar vermek, onları yıkıcı bir sonuca götürmek, hatta öldürmeye kadar gidebiliyor ama Tanrı'nın amacı merhametli ve sevgiden kaynaklı. Biraz daha biz bu öfkenin temeline inip bakalım. Kutsal kitapta nasıl söylüyor? Ona göre biraz daha net anlamış olacağız. Öfke Tanrı'nın kutsal ve doğru karakterin doğru bir yansımasıdır aslında diyebiliriz. İnsanın günaha meyilli varlığı öfke kolaylıkla günaha çevirebiliyor ama Tanrı da günah olmadığı için Tanrı'nın öfkesi günaha karşıdır açıkçası. Haksızlık veya günah onunla bir arada bulunamaz. Mezmurlarda çıkıyor ve Tanrı kötülük yapanları sevmez. Ve Tanrı genellikle neye öfkeleniyor? İsrail halkının, kendi halkının sapkınlık yapıp güçlü ulusların desteğine bel bağlaması. Yani Tanrı'yı bırakıp başka uluslara bel bağlı, onlardan yardım, bir medet umması ya da başka putlara yönelmesi bu Tanrı'yı öfkelendiren sebeplerden biriydi. Diğer sebepse diğer milletlerin adaletsizliği ve günahına Tanrı'nın öfkelendiğini görüyoruz. Yani Tanrı halkın başka ulusları sadece kendi halkına özel bir sevgi gösteren Tanrı değil. Tanrı tüm insanların kurtuluşunu isteyip onların günahtan dönmesini istiyor. Ama Tanrı'nın verdiği fırsatları değerlendirmediği zaman o uluslara karşı haklı olarak onların günahı, çirkinliği ve başka insanlara verdiği zarardan dolayı öfkelendiğini görüyoruz. Yani bu anlamda Tanrı'nın kutsal ve doğru karakterinden doğan bir öfke olduğunu, yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Hatta biz bunu İsa Mesih'te de görüyoruz. İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde öfkelendiği zamanlar vardı. Bir Tanrı kavramı olarak baktığımız zaman İsa'ya Yahudi fanatizmine karşı ya da onların kuralcılığına karşı, onların imansız yüreklerine karşı İsa'nın bir öfkeli bir tavrını görüyoruz. Ve az önce tapınaktaki olayı da zaten biz de vurgulamıştık. Tanrı'nın öfkesi onun önemli bir özelliği olan sevgiden kaynaklanıyor. Gerçek sevgiden kaynaklanıyor. Halkını derinden seven bir Tanrımız var. Gerçekten bizleri çok seven bir Tanrımız var. Ve genellikle Tanrı bizim günah yüzünden onunla olan ilişkimizin bozulmasını, bizim acı çekmemizi, sıkıntı çekmemizi istemiyor. Zaten bugün biz bu konuları konuşuyor olmamızın sebebi günah ve erdem konu. Tanrı'nın isteği günahlı kalmamız değil, günahlarımızdan tövbe edip erdemli bir hayat, erdemleri hayatımızda uygulamamızı istiyor. Ve Tanrı'nın öfkesi genellikle tövbe edip geri dönmelerini sağlamak için de bazen kullandığını görüyoruz bu öfkeyi. Harun oğulları Nadav ve Avihu'ya olan öfkesi aslında Tanrı'nın önünde tapınırken ya da Tanrı'nın isteğine itaatsizlik yaparken bunun doğurabileceği zararlar sadece bireysel değil topluluğa çok büyük zararlar verebilir diye Tanrı öfkesini onlara gösteriyor ya da dönem dönem halkın içerisinde o öfkesinden dolayı Tanrı onları cezalandırdığı noktalar var ama bunun amacı onları yok etmek, onlara öç almak gibi bir düşünceyle değil, onların kötülüklerinden dönüp tövbe etmesiyle ilgili Tanrı'nın öfkesini bu şekilde açıklayabiliriz.
0: Evet, aslında siz bahsettiğiniz zaten Tanrı'nın öfkesine baktığımız zaman orada bencil olmayan bir durum var. Aslında bizi çok düşündüğü doğru. için Tanrı öfkeleniyor. Biz ise şu anda işte günahla beraber yozlaştığımız için o duygularımız da yozlaştı. Biz bencil konularda yani işte bana niye böyle dedin, neden benim isteğimin dışına çıktın gibi şekilde öfkeleniyoruz ama Tanrı'ya baktığımız zaman Tanrı aslında bizim için, bizim zarar göreceğimiz durumlarda Tanrı'nın öfkelendiğini görüyoruz. Bu da ilginç bir nokta aslında. Bizim öfkemizle Tanrı'nın öfkesi arasındaki o farkı burada görmüş oluyoruz. Bu noktada şeyi de sormak istiyorum aslında. Biz bazen yaşamımızda farklı şeyler yapıyoruz, çeşitli kararlar alıyoruz. Ve bu kararların sonucunda yine kendi

0: sorumluluğumuzu belki kabul etmeyip direkt aslında Tanrı'ya öfkelendiğimiz durumlar oluyor. Yani mesela Süleyman Özdoğu İşleri 19.3'te diyor ki insanın ahmaklığı yaşamını yıkar, yine de içinden Rabbe öfkelenir diyor. Hı hı. Yani öfke gerçekten Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor ve de yani bu durumlarda nasıl yaklaşmalıyız?
1: Yani öfke bize insanların günahlı yapısının bir şeyi de hiçbir zaman kendinde suçu aramaz. Evet. Hep karşıda arar. Bunu insan ilişkileri, Tanrı ilişkilerine de aynıdır. Yani ben bir hata yaptım. Mesela Kain'le Habil olayı hep güncel bir, yani çok konuştuğumuz bir olay. Evet. Tanrı'nın istediği, Tanrı'ya uygun bir tapınma ritüeliyle, yani bir eylemle gelmemiş Kain. Ve günah işli bir yapıyla ve Tanrı istemediği bir şekilde Rabbe sunu getiriyor. Yani bir tapınma yapmış. Hayatı da öyle. Ama Habil'inkisi kabul ediyor. Kendi sunusu kabul edilmediğinde burada bir kıskançlık, bir öfke doğdu. Ama burada Kain şunu düşünmesi gerekiyor. Tanrı benim sunumu kabul etmediyse ben nerede hata yaptım?
0: Evet.
1: Kendisinde hatayı araması gerekiyor ama bunu ne yapıyor? Hem Tanrı'ya ya da insana, o kardeşine karşı bir öfke duyuyor. İnsanların temelinde bu var. Öfkesinin altında temelde bu var. Kendine dönüp suçu kendisinde aramıyor. Doğru. Karşında arıyor. Bu bağlamda baktığımız zaman Tanrı ile olan ilişkilerimizi de olumsuz etkileyecektir. Çünkü Tanrı'ya birçok suçu Tanrı'ya da atmış olacağız. Hı-hı. Ama öfke özellikle kontrolsüz olduğunda Tanrı ile olan ilişkimizi olumsuz etkileyebilecek bir duygudur. Tanrı öğrettiği sevgi, sabır ve bağışlama gibi değerleriyle çelişebiliyor. Ve Tanrı ile olan aramızdaki bağı zayıflatabiliyor. Bununla ilgili birkaç tane başlık altında ben açıklamak istiyorum. Öfkenin Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiler? Öfkenin günaha yol açma riski çok büyüktür. Yani kontrol edilmediği zaman öfke günaha dönüşebiliyor ve Tanrı bize sunduğu doğruluk yolundan sapmamıza neden oluyor. Günah işlediğimiz zaman tabii ki doğal olarak günah Tanrı ile bizim aramızdaki ilişkiyi bozmuş oluyor, kopmasına sebep oluyor. Anlatabildim mi? Yani kontrol edilmediği zaman öfke günaha gidiyor ve bu günah Tanrı ile olan ilişkimizi doğal olarak kesmiş oluyor. Bu yüzden günahın Tanrı ile olan ilişkimizde çok önemli bir rolü var. Olumsuz yönde çok önemli bir rolü var. Bir diğer şey de kalpte öfkenin yer alması Tanrı'nın isteğine aykırı bir şey. Tanrı Matta 5. bölüm 22. ayette biz az önce de değindik ama kardeşinin öfkelenen herkes yargılanacak. Size diyorum ki kardeşinin öfkelenen herkes yargılanacak. Burada İsa Mesih öfkenin kalpte yer almasının bir de Tanrı'nın yargısını getirebileceğini söylüyor. Yani yüreğimizde öfkeye yer verdiğimiz zaman ve bu öfkenin çözülmesi için bir çaba harcamadığımız zaman bu kardeşimize olan öfke Tanrı tarafından yargılama getireceğini gösteriyor. Yani Tanrı ile ilişkimizde bir sevgi bağı değil, Tanrı'nın yargısı bizim üzerimize geliyor. Evet. Yani Tanrı ile biraz düşman tarafında olmuşuz. Çünkü insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Bizim de onları sevmemiz gerekiyor. Tanrı onları sevip korumamızı istiyor. Ama biz o düşman yüreğiyle öfkeli bir şekilde kardeşimize karşı davranışlarımız olursa bunun Tanrı'nın yargısının altında kalacağımızı bize söylüyor. Bir diğer şey de aslında öfke bağışlamanın önünde bir engel olabiliyor. Tanrı bize sürekli olarak Matta 6. ve 14. ayette, 15. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki, başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Bu anlamda baktığımızda öfke bağışlamanın önünde her zaman bir engel olabiliyor. İnsanlar öfkesinden dolayı karşıdakini bağışlamayabiliyor. Ama Tanrı'nın bize öğüdü neydi? Benim sizi bağışladığım gibi birbirinizi bağışlayın. Eğer bağışlarsanız göksel baba da sizi bağışlayacak. Ve biz öfkenin sonucu olarak karşımızdaki insanı bağışlamadığımız zaman aynı zamanda Tanrı'nın bağışlamasını da alamayabiliyoruz. Bu Tanrı ile olan ilişkimizde bağışlanma konusunda da etkileyebiliyor bu anlamda. Bu bizim için önemli bir konu. Bizim böyle bir durumda yapmamız gereken şey Tanrı'nın merhametini ve bağışlayıcılığını örnek almamız gerekiyor açıkçası. Yani Tanrı ile olan ilişkilerimizde öfke konusuna baktığımız zaman Mezmur 103:8'de şöyle söylüyor. Rab sevecen ve lütfedendir. Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Tanrı bize gösterdiği merhamet ve tez öfkelenmeyen doğası bize de benzer şekilde sabırlı ve affedici olmamızın beklediğini gösteriyor. Yani Tanrımız sevecen lütfeden bir Tanrıysa bizim de sevecen lütfeden bir Tanrı olmamız gerekiyor insanlara karşı. Ve Tanrı tez öfkelenmediği gibi, sevgisi engin olduğu gibi bu öfkeyle sevgi arasındaki o bağı iyi anladığımız zaman Tanrı'nın bizden beklentisinin ne olduğunu anlayıp bunu örnek alırsak öfke karşısında Tanrı'nın tutumunu bizim hayatımıza da uygulamış oluruz.
0: Hı hı. Ve öfkenin aynı zamanda tabii ki Tanrı ile olan ilişkimizi etkiliyor, ruhsal olarak bizi etkiliyor. Bireysel ve toplumsal olarak etkileri ne olabilir Nuh Bey?
1: Aslında çok büyük zararlar verebiliyor. Hı hı. Bazen savaşlara gidiyor, başka yerlere gidebiliyor ama öfke çağında yaşıyoruz diyebiliriz. Günümüzde bunu daha çok etkilerini görüyoruz. Öfke çağında yaşıyoruz. İnsan arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Kişiler arası iletişimde düşmanca davranışlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bu aile içindeki çatışmalar oluyor. Karı koca ilişkileri bazen öldürmeye kadar gidiyor. Kadın cinayetleri işleniyor ya da ne bileyim toplumun zayıf insanlarını bu öfkenin sonucunda öldürmeye kadar giden ya da ilişkilerde zedelenme, çeşitli iş yerinde problemler gibi şeylere sebep olabiliyor. Toplum düzeyinde öfkenin toplumsal huzursuzluk ve şiddet olayları gibi sonuçları az önce dediğimiz gibi doğurabiliyor. Kitlelerin öfkeyle harekete geçmesi toplumundaki güveni de sarsabiliyor ve çatışmalara yol açıyor. Bunlar çevremizde ya da dünya yeryüzüne baktığımız zaman etnik savaşların çıktığını görüyoruz. Bunu Bosna ve Sırbistan gibi ya da ne bileyim bugünlerde çeşitli ülkelerde olan bu etnik savaşlara baktığımız zaman dini çatışma gibi etnik ve dini temelli öfkeden kaynaklanan çatışmaların çıktığını görüyoruz. Öfke bazlı ve bireylerin belirli grupların çıkarlarını ihlal eden devlet politikalarına karşı olan politik ve toplumsal öfkeleri görebiliyoruz. Bu öfkelerin ne kadar yıkıcı olduğunu görebiliyoruz. Evet. Topluluğu yani sadece bir kişi arasında değil kitle büyük kitleleri etkilediğini görüyoruz. Yani çok basit bir şey bizim ülkemizde yeşil ışık yanmasına rağmen hareket etmeyen bir araca duyulan öfkeyle bak korna sesleri falan öfkeli davranışlar bunlar ilk başta sadece basit bir öfke gibi oluyor ama bazıları bunu gururuna yediremiyor ya da sinirleniyor ve bu daha büyük olayların çıkmasına sebep de olabiliyor. Zarar gördüğünü düşünen insanlar arasında çıkan tartışmalar bizim günlük hayatımızda nasıl yansıdığını çok şekilde görüyoruz. Bugünlerde aslında en çok yapılan şeylerden biri de internet ortamında küfür ve hakaret savuran klavye savaşçılarının öfkesini de örnek gösterebiliriz. Öfke sadece dışa vurulmayıp içinde birikebiliyor. İnsanların hani sadece dışarı yansıtarak başkalarına zarar vermekle kalmıyor. İçinde o öfkeyi biriktiren, bunu dışarıya ifade edemeyen insanlar var. Bu bastırılan öfke bir gün patlayarak bir hastalığa da sebep verebilir. Yani bireysel olarak bizde topluma değil de bireysel olarak bize zarar verebiliyor. Genellikle kadınlarda kayınvalidesinden ya da eşinden ya da çocuklarından kaynaklanan stresi atamayarak içinde biriktirerek bir öfke hastalığına yakalanıyor. Bugünlerde birçok kadında olan ani öfke nöbetleri geçirmesi, çok yüksek sesle bağırışmalar, kavgalar. Yani bu aslında kayınvalidesi ya da o eşinin ailesi tarafından ya da eşinden çocuklarından aldığı o stresi çözememesi sonucunda o öfkeden dolayı oluşan hastalıklar türeyebiliyor. Erkeklere baktığımız zaman bu tabii kadınlarda da var. İş hayatında toplum stresini atamayan erkekler ya da bu erkek kadın diye ayırmak istemiyorum ama genel anlamda toplumumuzda baktığımızda erkeklerde görülen şeyler bu stresi atamayınca bunu öfkeye dönüşerek kendinde bir hastalık yani yine bu öfke nöbetleri geçirip ailesinde bazıları ailesini katledebiliyor, çocuklarını katledebiliyor o öfkeden dolayı hem bireysel olarak hem ailesine zarar veriyor ve bu yaşanan şeyler kalp damar hastalıklarında sorun oluyor. Az önce dediğimiz gibi yüksek tansiyon, kalp krizi, oburlukla da bağlantılı da görülebilir ama öfke kalp damar sağlığını doğrudan etkiliyor. Tıpta da bu şekilde ifade ediliyor ve sık yoğun öfke nöbetleri, yüksek tansiyon, kalp krizi hatta aşırıya gittiğinde felç bile geçirebiliyor insanlar. Yani bireysel olarak senin her zaman değindiğin bir nokta sadece günah, Tanrı'yla olan ilişkimize zarar vermiyor. Aynı zamanda bireysel olarak bize de çok büyük zararlar verebiliyor. Bunun sonuçlarını günlük hayatımızda sıkça zaten görebiliyoruz.
0: Peki aslında son bir soruyla bitirmek isterim. Zamanımızın sonuna geldik. Sakin ve sabırlı olmanın formülü ne o zaman Nuh Bey? Bir de İsa'da, yani İsa'dan nasıl örnek alabiliriz?
1: Aslında bunu kişisel gelişim ve ruhsal bir güç olarak insanlar için temel bir değerdir sabır. Bu anlamda bakarsan hem psikoloji hem nörobilim ya da kutsal kitap öğretilerini elden alarak bir formül elde edebiliriz. Sabrın formülünü bulabiliriz. Bilimsel açıdan sabır duygusal düzenleme, duygularımızı anlamak, onları fark etmek, uygun bir şekilde ifade etmek kişinin aceleci ve dürtüsel davranmasını önleyebiliyor. Bu yüzden duygularımızı anlamaya çalışmamız gerekiyor ilk etapta. Ve zihin beden bağlantısını mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Nörobilimde beynin prefrontal konteksti dediğimiz, yani karar verme ve kontrol etme merkezi sabır için kritik bir rol oynuyor. Bu yüzden Rabbinin önünde derin düşünerek, hani onun sözünü derin derin düşünmek, tapınma yapmak gibi şeyler bizi, zihin ve bedenimizi rahatlatabiliyor Tanrı'nın önündeki bu zaman. Ve bu bizi bilimsel açıdan da güçlendiriyor. Evet. Hedef ve beklentileri yeniden çerçeveleme de bizim için önemlidir. Hedeflere odaklanmak ve olumsuz olaylardan kısa vadeli olarak görmek kişinin sabrını korumasına yardımcı oluyor. Bir de buna artı Hristiyanlık açısından sabrı eklemek gerekiyor. Tanrı'ya güvenmek, yani Hristiyanlıkta sabır Tanrı'ya güvenle bağlantılıdır. Tanrı her şeyin en doğrusunu bildiğini ve her şeyin en iyi zamanda gerçekleştiğine inanmak kişiyi, bekleyişini anlamlı hale getirebilir. Bu yüzden Romalı 12. bölüm 12. ayette diyor ki, umudunuzla sevinin, sıkıntıya dayanın, kendinizi duaya verin. Bu Tanrı'ya güvendiğimiz zaman bizim daha çok sabırlı olmamızı sağlayacak ve dua aracılığıyla da Tanrı'nın yardımını almış olacağız. Ve bir diğer şey de affetme ve merhamet. Az önce biz değindiğimiz bir konu olduğu için tekrar şey yapmak istemiyorum. Tanrı bizim o öfkemizi, önce duygularımızı kontrol etmemizi, dua aracıyla bunu Tanrı'ya götürmemizi ve sonuç olarak bağışlama yaparak, o kişileri affederek bu sabrı bir formül olarak yapabiliriz. Sabır eşittir zihinsel dayanıklılık artı Tanrı'ya güven artı farkındalık ve affetme diye bir formül söyleyebiliriz. Son olarak İsa'da sabrı nasıl görüyoruz? Aslında bunu biraz açıklamıştık. Onun yaşamı ya da zorluklar karşısındaki dayanışını açıkladık. Ama tek öğrencilerine karşı sabrını ben çok şaşırtıyor İsa'nın. Örneğin onun İsa'nın mesajını anlamıyorlar. İsa'nın yaptığı eylemleri bazen anlamıyor, şüpheyle bakıyorlar. Ama İsa Mesih buna rağmen onları eğitmekten vazgeçmiyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela biz karşımızdaki insanı eğitmeye çalışırsın, senin amacını anlamaz, anlattıklarını anlamıyorsun, bir süre sonra pes edersin. Aman ben bununla mı uğraşırım dersin. Ama İsa Mesih'in sabırla onları eğitmeye devam ettiğini ve onların da büyük bir değişim yarattığını gösteriyor bu sabrın. Bir diğer şey de İsa acı çekerken sabır gösteriyor. İsa Mesih Getsemane bahçesinde çok büyük acı çekerken, dua ederken, çarmıhta işkence çekerken bile sabırlı olduğunu ve düşmanlarına kin gütmediği ve onları affettiğini biz az önce değindik. Bunlara baktığımız zaman İsa'nın yaşamında birçok anlamda sabrı öğrenebiliriz.
0: Evet, ve aslında İsa'nın kendisi de şunu söylüyor. Biz belki bugün çeşitli yüklerimiz olabilir yaşam içerisinde. Belki yaşamın kendisine karşı öfkeli olabiliriz. Çoğu insanda da onu gözlemliyorum. Direkt yaşamın kendisine karşı öfkeli olabiliyoruz. Haksızlıklar belki yaşamış olabiliyoruz gerçekten. İsa bugün diyor ki, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm diyor aslında. Bütün bu yüklerinizden, aynı zamanda size yük olan o öfkenizden de Mesih İsa'ya gelerek, ona iman ederek, bu sayede aslında yaşam amacımızı bularak sabırlı olma konusunda muhakkak bir motivasyonumuz olması gerektiğini düşünüyorum kişisel olarak. Ve bu motivasyonun da yine Tanrı'dan geldiğini görüyorum. Yani İsa'da da öyleydi. İsa'nın bir amacı vardı. Tanrısal bir amacı vardı. O tanrısal amaç uyarınca İsa'nın sabır gösterdiğini görüyoruz. Siz de az önce aslında öğrencilerine karşı olan sabrından bahsettiniz. Onun değil mi tanrısal bir amacı vardı. Öğrencilerinin kurtulmasını ve onları diğer insanlara da aslında kurtuluş aracı olmalarını istedi. Diğer insanlara da bereket olmalarını istedi. Bu yaşam amacı doğrultusunda sabredebildi. O zaman biz de bugün aslında eğer yaşam amacımızı henüz bulamadıysak ve öfkeyle belki yaşama bakıyorsak, Tanrı'nın bunun için bize sunduğu bir fırsat var. Mesih İsa aracılığıyla Tanrı'yı tanıyabiliriz. Aslında bütün yüklerimizi, bütün yorgunluklarımızı İsa'ya getirebiliriz. Bu konuda teşvik etmek isteriz sizleri. Çok teşekkür ederiz Mutlu
1: Bey. Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Günah Verden programıyla karşınızdaydık. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medya platformlarında da arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Yeni bir programla, Tanrı'yla Tanışanlar programıyla tekrar bir aradayız. Bugün sevgili bir konuğumuz var. İsmi Özgür. Hoş geldin Özgür.
7: Hoş bulduk.
6: Evet, Özgür'ün tanıklığını dinlemeden önce sizlere bize ulaşmanız için mail adresimizi bildirmek istiyorum. Bizlere soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Evet, bugün konuştuğumuz gibi, söylediğimiz gibi Tanrı'yla Tanışanlar programındayız. Bu belki size ilginç gelebilir ama Tanrı'yla tanışmak bizim hayatımızda verebileceğimiz en önemli kararlardan bir tanesidir. Size çok farklı gelebilir ama Tanrı'yla tanışabiliriz. Çünkü aslında Tanrı'nın asıl amacı bizlere yakın olabilmek ve bizlere kendi sevgisini gösterebilmektir. Bugün aslında Tanrı'yla nasıl tanıştığını bize açıklayacak olan Özgür'le birlikteyiz. Özgür, o zaman seni biraz tanıyabilir miyiz? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Kendinden biraz söz edebilir misin?
7: Tabii. Ben 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Şu an üniversite okuyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Hı hı. Şu an katıldığım aktif olarak bir kilisede var.
6: Çok iyi.
7: Bu şekilde. Hı hı.
6: O zaman şunu sana sorayım giriş olarak. Tanrı'yla karşılaşmadan önce nasıl bir hayatın vardı? Neler yapıyordun? Düşüncelerin nasıldı? Tanrı'yla ilgili düşüncelerin nasıldı?
7: Aslında belirli bir yaşa kadar ben Müslüman olarak adlandırıyordum kendimi. Fakat çok hani inancıma bağlı bir insan olduğumu söyleyemem. Ailemde de böyle bir durum yoktu. Belirli bir yaşa kadar Tanrı inancı vardı bende. Ve pek bir problem yaratmıyordu benim için. Yani inanabiliyordum gerçekten. Fakat belirli bir süre sonra, bir yaşa geldikten sonra belirli sorgulamalar başladı bende.
6: Hı hı. Ne tür sorgulamalardı? Yani daha önceden Tanrı'ya inanıyor muydun? Bir görüşün var mıydı? Nasıl bir sorguydu bu?
7: Tanrı'ya inanıyordum fakat Tanrı'nın varlığı konusunda ya da benim beklentilerimi karşılamayan bir Tanrı olarak gördüğümden ötürü bazı sorgulamalardan dolayı artık inancımı bırakmaya başladım. İnancımdan dönmeye başladım ve ateizm diyebileceğimiz bir noktaya yöneldim artık. Bunun hani sebebi de Tanrı'nın genelde benim beklentilerimi karşılamamasıydı. Ben Tanrı'nın bana aslında borçlu olduğunu düşünüyordum. Yani hayatımda her şeyin iyi olmak zorunda olduğunu. Eğer kötülük varsa yani Tanrı o zaman iyi değildir gibi düşüncelerim vardı. Tanrı'dan daha iyi bildiğimi düşünüyordum çoğu zamanlarda. Yani bir olay yaşandığında bu olay neden oldu diye sorguladığımda ve Tanrı benim istediğimi aslında yapmadığında o olayda Tanrı'yı ben suçluyordum. Yani aslında bir bakıma kendi Tanrım olma isteğine sahiptim o dönemlerde. Ve yani tabii bunların getirdiği bazı özellikler oldu. Hayatımda karakterime getirdiği bazı etkiler oldu. Bir kere çok yoğun bir amaçsızlık başladı. Çok büyük yoğun bir boşluk yaşandı hayatımda. Artık bir süre sonra kendimi bu boşluktan, amaçsızlıktan bazı geçici tatmin araçlarıyla çıkarmaya çalıştım. Kendimi insanların beğenisini toplamaya vermeye başladım ki bir şeylerle oyalanayım, bu konular hakkında düşünmeyeyim diye. Ama bunların hiçbirisi beni tatmin edemedi. Çünkü bana sorarsanız insanların, her insanın aslında kalbinde bir boşluk var. Ve bu boşluk aslında Tanrı şeklinde bir boşluk. ve insanlar bunu Tanrı dışında her şeyde doldurmaya çalışıyorlar. Ben de bu hatayı yaptım ve dolduramadım. Ve birçok sorumu da artık zaten karşılamıyordu bu ateist felsefe, dünya görüşü. Bundan ötürü hani tekrar bir sorgulama sürecine girdim. Bu sefer ateizmi sorgulamaya başladım.
6: Yani oradan hani Tanrı'nın var olduğunu bir şekilde düşündün herhalde, bir şekilde bizi yarattığını, bizimle olduğunu. Sonra peki İsa Mesih'le karşılaşman nasıl oldu? Hangi soruları sordun? Ne yaptın? İnternette mi araştırdın? Rüyada mı gördün? Çünkü bazı zamanlarda Tanrı insanlara rüyalarında da konuşuyor, farklı şekillerde konuşuyor. Sende nasıl oldu? Nasıl İsa Mesih'le karşılaştın?
7: Evet, aslında başlangıçta da buna değinmiştim. Yani hiçbir şekilde bir doğaüstü bir olay yaşamadım ben. Birçok insan bunu yaşıyor. Hı hı. Ve aslında ben Hristiyan olduğumda bu beni çok etkilemişti. Teşvik veren de bir şeydi. Fakat ben kendim bunu yaşamadım. Ben ondan ziyade daha çok dediğim gibi sorgulama, araştırma yöntemleriyle, daha çok felsefi argümanlarla Hristiyanlığa artık indirgedim seçeneklerimi diyeyim. Bu sorgulama tabii ki belirli bir noktadan başladı. Yani Tanrı var mı yok mu en temel nokta olarak. Ve şunu fark ettim. Ben ateistken aslında Tanrı'nın varlığına dair bir kanıt aramaktan ziyade beni tatmin edecek bir Tanrı arıyordum. Hı hı. Yani bahsettiğim gibi kendi Tanrı olma isteğine aslında sahiptim. Bu isteğe sahiptim. Ve şunu fark ettim. Aslında çok daha az kanıta sahip şeylere sırf onlara inanmak istediğim için, güvendiğim için inanıp gerçek olarak kabul ediyordum. Ve Tanrı'nın varlığı konusunda da beni gerçekten bu hani evrende bir dizayn olması, bir amaç olması ikna etti. Yani evrenin bir kaynağı olmak zorundaydı. Ve bu kaynağın var olduğuna ben kanaat getirdim.
6: Yani o kaynağın Tanrı olduğunu, bu düzeni bir şekilde sağlayanın Tanrı olduğunu düşündün.
7: Evet, ama Tanrı'nın daha kişisel bir varlık mı yoksa sadece bir güç mü? Yani bizi yaratıp giden adeta bir fırtına gibi ya da bir başka bir doğal enerji afet gibi, bir enerji gibi. Evet. Yani bizi yaratıp bıraktı mı? Yoksa bizimle ilgilenen, bizimle kişisel bir ilişki kurmak isteyen bir varlık mı? Bunu sorgulamaya başladım. Ve bunda da aslında insan ilişkilerine odaklandım. Yani insanların sahip oldukları standartlara odaklandım. Mesela bizim belirli ahlaki değerlerimiz var. Ahlak felsefesine giriş yaptım aslında. Ve şuna kanaat getirdim ki aslında Tanrı olmadan biz kendi görüşlerimizi, dünyada olan adaletsizlikleri ve bunların çözümlerini temellendiremiyoruz. Yani aslında bu çok büyük bir rol oynadı benim Tanrı'nın kişisel olduğuna kanaat getirmemde. Çünkü dünyada çok kötülük görüyordum, çok düzensizlik görüyordum, çok fazla problem görüyordum. Ve bunlara kendimce bir çözüm üretmeye çalışıyordum. Ama bu çözümleri sadece kendimde temellendirebiliyordum. Yani Tanrı'ya ihtiyacım vardı, bunu fark ettim. Ve Tanrı'nın kişisel bir varlık olduğuna kanaat getirdim bu şekilde. Ve bu kişisel varlığın tek bir varlık olması gerektiğini düşündüm. Çünkü evrenin kaynağının aslında tek bir noktada bitmesi gerektiğine kanaat getirdim aynı zamanda. Ve bu da aslında birçok inanç sistemini kafamda elememe sebep oldu. Ve aslında baktığımızda bu bütün saydığım standartlara uyan ve Tanrı'nın gene kişisel bir varlık olduğu ana dünyada bilinen 3 inanç sistemi var. Hani İslam, Musevilik, Hristiyanlık ve türevleri. Ve bu inançlara baktığımda da aslında olay İsa'nın kim olduğu konusunda bitiyor. Yani eğer siz İsa'nın kim olduğunu çözerseniz bir taşta 3 kuş vurmuş gibi oluyorsunuz. Yani birçok inancın aslında temel figürü İsa diyebilirim. O inançların doğruluğunu çözmekte, anlamakta.
6: Yani İsa'nın kim olduğunu anladığımız zaman belki diğer sorunlar da bir şekilde çözülüyor gibi düşündün herhalde. O zaman nasıl peki öğrendin İsa kimdir? Çünkü İsa ile ilgili birçok düşünceler var insanda. Gerçek fikri, gerçek doğru görüşü almak için ne yaptın? Yani İncil mi okudun yoksa biri sana bir şey mi söyledi? Kiliseye mi davet ettiler?
7: Aslında ben ilk Hristiyan olmak istediğimde Hristiyanlığın öğretilerini çok derin bilmiyordum. Yani imanda da olgun bir insan değildim. Fakat içimde bir inanma isteği vardı. Yani bu kutsal ruhun yönlendirmesi de olabilir. Bir inanma isteği doğdu içimde. Ve kendime hani sözde belki Hristiyan diyordum o zaman ama çok fazla bir derin bir bilgim yoktu o dönemde. Ama öğrenmek istiyordum. Ve bundan dolayı gidip internette bir imanlı bir kardeşle tanıştım. Ve ona sorular sormaya başladım Hristiyan inancıyla ilgili. Sorularımı yanıtladı ve onda şöyle bir şey de gördüm. Aslında ben ne sorarsam sorayım, ben hangi şüphe getirebilecek noktayı getirebilirsem getireyim önüne. Ve hani bazen kendim de diyordum ya artık buna da cevap veremez hani dediğim noktalar vardı. Ama onda ben şunu gördüm. İnancına o kadar bağlı ve kendisinden emindi ki bu beni çok etkiledi. Yani bir insan nasıl bu kadar bağlı olabilir bir inanca ve bu inanç bu kadar saldırı altındayken, bu kadar sorgulanırken, bu kadar insanlar bu şüphe duyarken bundan, bu insan bu inanca nasıl bu kadar bağlı olabilir? Bu beni çok etkiledi.
6: Sorularına tatmin oldun, aldın, iyi yanıtlar aldın.
7: Evet ve bunu aslında bir sene boyunca, yani neredeyse aralıksız bir şekilde bir sene boyunca ben Hristiyan inancına derinlemesine bir giriş yaptım aslında. Tabii bu bir sene içerisinde sadece araştırma da yapmıyordum. Bir süre sonra aklıma hani bir kiliseye katılma isteği geldi, düşüncesi geldi. Ve kiliseye katıldıktan sonra aslında iman hayatımda da aktif olmaya başladım. Çünkü katılmadan önce daha çok teoride uğraşıyordum, ilgileniyordum. Ve kiliseye katıldıktan sonra aslında orada gördüm ki evet, bu inanca samimi bir şekilde inanıp hayatında bu inancı benimsemiş, en önemlisi benim halkımdan yani Türk insanlar bu inanca samimi bir şekilde bağlanıp yaşayabiliyorlar. Bu sadece belirli bir milletin, ırkın, dilin inancı değil. Ve orada ben tabii dersler de aldım. Kutsal kitap dersleri aldım. Bir iman ikrarında bulundum. Pastörüm bana çok yardımcı oldu belirli konularda. Ve bunlarla ben imanda artık büyümeye, gelişmeye başladım.
6: O zaman şunu diyebiliriz herhalde değil mi? Yani önceden tabii Hristiyanlığa bir yakınlığın, bir sempatin vardı. Araştırıyordun, soruyordun. Ama bir kiliseye gitmen senin için çok daha iyi oldu. Çünkü çok daha detaylı öğrenebildin, sorabildin. Sana orada yardımcı olabildiler. Ve iman hayatında daha güçlenmen için çok bir faydası oldu.
7: Evet, öyle diyebiliriz. Yani dua etmem konusunda, özellikle kutsal kitabı okumam konusunda çok büyük yardım oldu. Bu da aslında karakterimde birçok değişime de yol açtı. Tabii oraya girmeden önce şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu araştırmalarımda aslında çok beni etkileyen şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi öncelikle insanların yaşadığı mucizeler. Yani birçok kayıtlı, artık hastane kayıtlarına bile geçmiş derecede birçok insanın iyileşmesi mucizevi bir şekilde, duaların yerine gelmesi, geleceğin bilinmesi vesaire tarzında birçok rapor edilen mucizeler vardı Hristiyan inancı çerçevesinde. Onun dışında arkeolojik kanıtlar vardı, kutsal kitabın sunduğu, özellikle eski ayette bahsedilen yerler, olaylar gibi. İncil'in, yani yeni anlaşmanın kendi içsel tanıklığı vardı, yani göz şahidi raporu olduğuna dair güçlü kanıtlar vardı. Ve Hristiyanlık inancı aslında dünyanın şu anki durumunu en iyi tarif eden, en iyi tanımlayan, neden kötülük var, neden adaletsizlik var gibi en sağlam ve tutarlı açıklamayı sunan inançtı benim için. Bunlar da beni çok etkilemişti.
6: O zaman Hristiyanlıkla ilgili, üçlü birlikle ilgili, İncil'in değişmezliğiyle ilgili sorularına cevap aldın. Kilisede daha da çok öğrendin, daha da çok Tanrı'ya yakınlaştın. Peki şunu sormak istiyorum sana. Hayatında ne gibi değişiklikler oldu? İsa Mesih'e iman ettikten sonra neler değişti?
7: Öncelikle karakterimde çok büyük değişimler yaşadım. Özellikle ailemle olan ilişkim konusunda artık onlara daha çok saygı göstermeye başladım. Önceden genelde ben insanları daha küçük görürdüm. Yani ben onlardan daha bilgiliyim, ben onlardan daha doğru birisiyim diye görürdüm. Fakat bana İsa şunu öğretti ki ben bir günahkarım, ben masum değilim, suçsuz değilim diğer insanlardan daha doğru değilim. Tanrı'nın yargı kürsüsünde en azından. Ve aynı zamanda kibrimi büyük ölçüde azalttı. Kendimi artık ne kadar Tanrı'ya muhtaç olduğumu, ne kadar Tanrı'ya ihtiyacım olduğunu aslında öğretti bana. Bu konuda büyük bir alçak gönüllülük verdi bana. Ve insanları en önemlisi sevebilme kabiliyetini verdi bana. Eskiden insanları sevmeyi bırakın kendimi dahi sevemiyordum. Çünkü hayattan bir umudum yoktu. Hayattan bir bıkkınlık durumu vardı. Yani hepimiz nasıl olsa ölüp gidecektik. Yani
8: günümü gün edeyim gibi bir düşündüm.
7: Evet, evet. Tadını çıkaralım. Hani nasıl olsa gideceğiz. Kimin ne yaşadığı, ne hissettiği, kime ne zarar geldiği hiç önemli değil gibi düşüncelere sahiptim. Ve Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurabildim artık. Yani önceden ben Tanrı'yı tamamen bizden uzak, bizimle düzgün bir ilişki sahibi olmayan, sadece bizi cezalandırmak için bize bakan bir varlık olarak görüyordum. Ve gelecek kaygımı da ciddi oranda azalttı. Yani önceden nereden gelip nereye gittiğimi bilmeyen bir insandım. Ama artık nereye gideceğimi, nereden geldiğimi hepsini bilebiliyorum. Bu da bana çok yüksek faydası oldu. Ve tembellik konusunda da beni eğitti. Artık daha çalışkan bir insanım diyebilirim.
8: Hamdolsun, yani biz ona güvendikçe, ona bağlı kaldıkça İsa Mesih bizi değiştirmeye devam ediyor. Yani birdenbire bazen %100 tam olmasa bile hayatlarımızda çalışarak bizi kendi benzerliğine değiştirmeye devam ediyor. Süremiz yavaş yavaş dolmak üzere. Belki bize o zaman seni etkileyen bir ayet paylaşabilirsen son olarak.
7: Tabii İsa'nın aslında burada kendisinin tek yol olduğundan bahsettiği bir ayet var. Beni çok etkiliyor bu ayet. Aslında kutsal kitapta çok ayet var. Saysak bitiremeyiz. Ama bu beni en çok etkileyen ayetlerden birisiydi. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette diyor ki, İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez.
8: Evet, gerçekten güzel bir ayet. Çok teşekkürler sevgili Özgür kardeşim. Yani Rab seni buldu, bir şekilde kendine çekti ve kendi benzerliğine göre değiştirmeye devam ediyor. Onda umudumuz var. İyi ki seni buldu, iyi ki bizi buldu. Onda sevinebiliriz. Teşekkürler bu programa katıldığın için.
7: Ben teşekkür ederim.
8: O zaman sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri, bir başka Tanrı'yla Tanışanlar programında buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata.com

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

en kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: İyi dost, kötü günde belli olur. Radyo Maranata, iyi gününüzde de, kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde doğum kontrolü konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar. Hoş geldiniz İlyas Bey.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün doğum kontrolü hakkında konuşacağız. Önemli bir konu. Öncelikli olarak kutsal kitabın çocuk sahibi olmakla ilgili yaklaşımı nedir? Ona bakalım istiyorum İlyas Bey.
1: Değerli kardeşim, ilk önce biraz evliliğe bakalım. Çünkü çocuk sahibi olmak evlilikle eşdeğerdir bizim için. Eğer ki evliliğin dışında çocuk sahibi olunuyorsa, ki bu modern dünyanın da bir artık ürünü olmuş. Yani çocuk sahibi olmak veya olmamakla alakalı konuşuyor insanlar. Hı hı. Hatta bunu evlilik içi veya evlilik dışı ile ilgili konuşuyor. Ama Hristiyan ahlakında çocuk evliliğin bir ürünüdür. Eğer gençken evlendiğin eşinle mutlu ol diyor kutsal kitap. Demek ki Tanrı'nın evlilikle ilgili vizyonu mutlulukla alakalıdır. Evlilik mutluluk getirir. Çocuk o mutluluğu arttırır, katalize eder, daha çok verir. Çocuk sahibi olmak isteyen birisi evliliğe yeni bir anlayış, yeni bir görüş getirir. Tanrısal anlayışı deneyimler. Çünkü yaşam verme hakkı aslında Tanrı'ya aittir. Tanrı bize yaşam vermiştir ve Tanrı sayesinde yaşamın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak çocuk sahibi olduktan sonra Tanrı'nın yüreğini görebiliyoruz. Mezmurlar diyor ki, Mezmurlar 27:3, çocuklar Rabbin armağanı, rahmin meyvesi bir ödüldür. Tanrı bize bir ödül veriyor, bir meyve veriyor. Bir ağacın siz olgun olduğunu, gerçekten ağacın iyi bir ağaç olduğunu nereden anlarsınız? İyi meyveler verir. Ağaçtan aldığınız meyveyi koparır ve yersiniz ki, ve dersiniz ki gerçekten mükemmel bir ağaç, çok güzel meyve veriyor. Demek ki iyi bir kaynaktan besleniyor ağaç. O zaman bir ailenin tam olduğu, tamamlandığı ya da bir ailenin gerçekten Rab tarafından bereketlendiğini ancak çocuk aracılığıyla da anlayabiliyoruz. Tabii ki çocuk olmazsa bir aile yarım mıdır? Hayır. Ama çocuk aracılığıyla mutlulukları katlanır. Ve kişi, yani aile bireyleri, anne ve baba Tanrı'yı anlarlar. Bu yüzden Tanrı verimli olun, çoğalın dedi. Yoksa kim ister sürekli ağlayan, sürekli ihtiyaç içerisinde olan, sürekli altını değiştirdiğiniz, sürekli ilgilenmek zorunda olduğunuz varlıkla vakit geçirmek, yorulmak, geceler uykusuz kalmak, işte rezene çayı alayım da biraz gazı gitsin, yok dişi çıkartıyor şimdi biraz kendisine ağrı kesici süreyim diyen bir çocukla niye uğraşasınız?
0: Evet.
1: Ancak o sorumluluk Tanrı'nın bizimle nasıl uğraştığını gösteriyor. Tanrı da bizimle bir baba gibi uğraşıyor.
0: Evet.
1: Göksel babamızın uğraştığı gibi uğraşıyoruz aslında yersel çocuklarımızla. Aslında kutsal kitap bizi o konuda geliştirmek için vardır. Konuşacağımız bütün bu konuların hepsi Hristiyan ahlakının bir ürünüdür. Ancak İsa Mesih'ten alınabilir, ancak İncil'den alabilirsiniz. İncil dışında aileye bu kadar değer ve önem veren başka bir kelam ben bilmiyorum. Bu yüzden eğer ki çocuk sahibi olmak ile ya da işte kürtaj ile ya da buna benzer şeylerle ilgili konuşacak isek Tanrı'nın görüşünü anlamamız lazım. Tanrı insana, insan yaşamına nasıl bakıyor?
0: Evet. Tabii ki az önceki ayette de söylediniz, Rabbin bereketi çocuklar. Ama farklı farklı doğum yöntemleri, doğum kontrol yöntemlerini de görüyoruz hayatın içerisinde. Bunu nasıl değerlendirebiliriz Hristiyan ahlakı açısından, doğum kontrolünü?
1: Tanrı'nın yaşam verme ilkesi diye bir ilke var. Yaşam verme ilkesi. ya da yaşamın devamlılığı ilkesi. Bu ilke anayasaya da girmiştir. Yani Tanrı'nın yaşamın devamlılığı ilkesi herhangi bir yasada da görülebilir. Herhangi bir yasa bugünkü anayasamızda yaşamın devamlılığı ilkesi üzerine kuruludur. Bir insanın hayatı önemlidir. Ve o hayatı devam edebilmesi için, o hayatı sürdürebilmesi için hayatla ilgili her şeyi, kendisinin yapacağı her şeyi kullanabilme yetkisine, salahiyetine sahip. Anayasal bir haktır bu. Yani tabii ki haklar içerisinde, yasal anlam içerisinde söylüyorum. O yüzden bir insan canını alamazsınız. Bu cinayet olur, değil mi?
0: Evet.
1: Yasal bir hakla korunmuştur bu. Bu Tanrı tarafından verilmiş bir ilke. Tanrı verdiği yaşamı korumak ister. Onun sürdürülmesini ister. İsa Mesih diyor ki ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih bundan bol bol vermek istiyorsa, insanlar yaşama kavuşsunlar istiyorsa, tam tersini yapmak Tanrı'ya karşı bir suçtur değerli kardeşim. O yüzden şunu anlamak lazım. Yaşam verme ilkesi gebelikte başlıyor. Çünkü Tanrı tarafından verilmiş bu anlayış anneye sağlanmıştır. Çünkü başka kimde var? Mesela bilim o kadar uğraşmasına rağmen yaşam verebiliyor mu? Demek ki şunu düşünmemiz lazım. Eğer ki Tanrı yaşam vermek istiyorsa biz yaşamı nasıl sonlandırabiliriz? Bu çok yanlıştır. Bundan dolayı doğum kontrol yöntemlerine bakarken Hristiyan ahlakı açısından her yöntemi bu anlayış içerisinde değerlendirmemiz lazım. Yaşamı alıyor muyuz? Veya yaşamı sürdürülebilmesi için önlemler mi alıyoruz? Bu konu hakkında düşünmemiz lazım. Mesela Katolik Kilisesi ya da Ortodoks Kilisesi bazı doğum kontrol yöntemlerine çok sıcak bakmıyorlar. Bunları iyi değerlendirmiyorlar.
0: Evet.
1: Yani yapay doğum kontrol yöntemleri onlara göre iyi değil, doğal olmayan doğum kontrol yöntemleri. Bunlara karşı çıkarlar. Ancak protestanlar, protestan kilisesi bunu evlilik için sorumluluk olarak görür. Ve bunu bir hikmet çerçevesinde değerlendirir. İki çocuğunuz var. Üçüncüye gerçekten bakamayacaksınız. Onunla ilgilenemeyeceksiniz. Çünkü ailelerin içerisinde şöyle bir anlayış var. Özellikle Türkiye'de. Ya ne olacak? Allah onu bize rızkıyla yollar. Ama problem nedir? Mesela 11 çocuğunuz var. Kaç tanesine ilgi gösterebiliyorsunuz? Kaç tanesine yakın bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz? Onun dertlerini dinleyebiliyorsunuz? Onu anlayabiliyorsunuz? Ona sağlayabiliyorsunuz? Çünkü çocuk sayısı arttıkça ilgi düşüyor. Maddi anlamdan bahsetmiyorum. Belki bazılarınız zengindirler. Gerçekten çocuklarınıza maddi açıdan destek verebilecek durumdasınızdır. Peki ilgi? Her bir çocuğunuza eşit ilgi gösterebiliyor musunuz? O yüzden doğum kontrol yönteminde çocukların varlığı tanrısal bu ilke ile birleşiyor. Aile hem sorumluluk alır hem hikmetli bir şekilde tanrısal bilgelikle hareket eder. Çoğu doğum kontrol yöntemine protestanlar sıcak bakıyorlar. Ancak yaptığınız şey Tanrı'nın hikmetine uygun mu? İlk önce onu düşünmeniz lazım. Yoksa niyetiniz nedir?
0: Evet.
1: Tanrı'ya bir isyan mı? İşte bu çocuğu aldıracağım. Çünkü Tanrı bana kaç tane çocuk verdi ve hiç yardım etmedi gibi bir isyanda mısınız? Yüreğinizin niyeti ne? Bu aklen alınmış, hikmetli bir alınmış, sorumlulukla alınmış bir karar mı? Eğer ki bunlar varsa doğum kontrol yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer içerisinde bir sorumluluk, hikmet ve anlayış ve tanrısal bir bilgelik varsa, İncil'e uygunsa bunu kullanın. Ancak bazı doğum kontrol yöntemleri kabul edilmeyebilir.
0: Evet, yani anlattığınızdan şunu anlıyorum ki aslında Tanrı, bütün aslında çocuklar Tanrı'nın bereketi ve on emirin içerisinde de zaten adam öldürmeyeceksin diyor. Ve çocuk aslında yani hamile kaldığında bir kadın orada bir yaşam var ve o yaşamı sonlandırmak da aslında bir adam öldürmek gibi.
1: Cinayettir, aynen.
0: Evet, Tanrı'nın gözünde adam öldürmek çünkü... Zaten evet. Onun emrinin içerisinde böyle bir durum var. Ve çocuk sayısı çoğaldıkça ilginin azaldığını da söylediniz. Bizim çocuklara karşı bir sorumluluğumuz da var.
1: Evet.
0: Çünkü Tanrı'nın aslında onları bize emanet ediyor, veriyor. Onlara iyi bakabilmemiz, büyütebilmemiz, eğitebilmemiz de gerekiyor. Tabii ki Tanrı'nın öğretisi içerisinde yetiştirebilme sorumluluğumuz da var. O yüzden gerçekten bunu yapacaksak aslında çocuk sahibi olmamız gerekiyor. Yapamayacaksak aslında doğum kontrol yöntemlerini kullanabiliriz ama hepsini kullanamayız sanırım. Onun için hangileri aslında, hangi doğum kontrol yöntemleri Hristiyan ahlakına uygun, hangisi Tanrı buyruğuna ters, o zaman bu yöntemleri konuşalım biraz.
1: 1. Korintliler 3. bölüm 16. ayette, özür dilerim. 3. bölüm 16. ayette, 17. ayette şöyle söylüyor. Bilmiyor musunuz? Siz Tanrı'nın tapınağısınız. Eğer biri Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacaktır. Demek ki buradaki asıl anlayış bu tapınağın yaşam verme ilkesinden uzak bir şekilde olmamasıdır. Eğer yaptığınız doğum kontrol yöntemi insan bedenine zarar veriyorsa, onu öldürmeye niyetliyse bu yanlıştır. Gebelikten, gebelik oluşumunda değil ama gebelikten sonra yapılan doğum kontrol yöntemleri, mesela kürtaj hapları var. Ya da buna benzer işte, yaşamı sonlandırmaya niyetlenmiş anlayışlarda bunu kullanmamak lazım. Bu gebelik sonlandıran anlayış, doğum kontrol yöntemi Tanrı'ya terstir. Çünkü ölüm var ucunda. Yani yaşayan bir canlıyı öldürüyorsunuz. Çünkü gebelik belli bir zamanda başlıyor ve bu zannettiğinizden çok uzak değil. Mesela şimdiki kürtaj anlayışı, çocuk 4 aylık olmadan onu alırsanız bu suç değil bazı yerlerde. Ancak yaşam daha önce başlıyor. Bebeğin kalbi, kalp atışları çok önceden gelmeye başlıyor. Hatta gidiyorsunuz mesela 5 haftalıkken, 6 haftalıkken onu dinliyorsunuz.
0: Evet, aslında bir oluşum olmuş oluyor. Bir yaşam başlangıcını görmüş oluyoruz o kalp atışlarından aslında.
1: Aynen ve o siz eğer ki onu bitirmeye çalışırsanız bu bir problem yaratıyor. Çünkü siz bir canlıyı öldürmüş oluyorsunuz. Bundan dolayı gebelik oluşumunu değil, oluşmuş gebeliği sonlandıran yöntemler problemlidir. Bu tür bir doğum kontrol yöntemi kabul edilemez. Mesela kısırlaştırma. Bazı ailelerde erkek kendini bağlıyor. Yani bir şeye giriyor, operasyona giriyor. Veya kadına bu iş düşüyor. O da kendini bağlatıyor. Bu kısırlaştırma yöntemi ahlaki açıdan bir problem içermese de anlayış açısından, niyet açısından problemlidir. Eğer hiç çocuk sahibi olmamak gibi bir niyetiniz varsa bu Tanrı'ya aykırıdır. Ama çok çocuğunuz var. Gerçekten hani bu konuda daha fazla çocuk sahibi olmak ve sorumluluğu almak istemiyorsanız, bir yaşamı sonlandırmak istemiyorsanız, yaşamı başlatmamak en önemli anlayıştır. Demek ki bu konuda hikmetli davranmak gerekiyor. Bundan dolayı bu doğum kontrol yöntemini hikmetli bir şekilde, kısırlaştırma yöntemini hikmetli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Eğer kişinin yeterince bakamayacağı çocuğu varsa ve bundan sonra çocuk sahibi olmak istemiyorsa bunu kullansın. Ama hiç çocuk sahibi olmamak için kendini kısırlaştırmak Tanrı'ya karşı günahtır, bir isyandır. Buna dikkat etmek lazım. Niyet önemli burada. Bazı mesela hormonal yöntemler var. Yani hormon ilaçları alınıyor. Hı-hı. Ve gebeliği bitirmek için kullanılıyor. Ya da işte döllenmiş bir yumurtanın rahme tutulmasını engelleyen hormonal ilaçlar var. Yani kişi gebeliğin daha başlangıcı olmadan gebelik oluşmasın diye hormonal ilaçlar alıyor ve gebeliği sonlandırmaya çalışıyor. Bu da Tanrı'ya isyandır. Kısırlaştırma yönteminden ayrı olarak eğer ki bir canı öldürmek ve o canın yaşamasını engellemek istiyorsanız bu hiç hikmetli davranmadığınız anlamına gelir. Demin 1. Korintiler'de okuduğum ayet bir bedeni yıkmaya yönelikse bu doğum kontrol yöntemi de Tanrı tarafından kabul edilmez. Bu gizli bir düşük etkisi yaratıyor kişide. Yani gizliden gizliye çocuğu düşürmek için çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Bir tanıdığım var. O çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Ve bir şekilde aldığı bir ilaç, yani psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Aldığı bir ilaç çocuğun düşmesine neden oldu. Uzun seneler boyunca Tanrı'yla yüz yüze geldiler. Tanrı'dan çocuk istediler ama bir türlü o ilaç yüzünden çocuk sahibi olamadılar. Ama eninde sonunda Tanrı onlara 6 yıl sonunda bir çocuk verdi. Bu sevinç, bu gerçekten o insanların yüzündeki o ifadeyi görmeniz lazım. Ortada böyle bir mutluluk var. Diğer tarafta da insanlar sorumsuzlukla yaptıkları çocukları öldürmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Bazı anneler doğurdukları çocuklarını atıyorlar, ölsünler diye bir kenara bırakıyorlar. Tanrı'nın vermiş olduğu bir meyve. Kendine bakamayan bir çocuk. Gerçekten sorumluluğunu aldığınız bir ebeveynin, ebeveyn yüreğine sahip olmanız gereken bir durumda Tanrı gibi düşünmüyorsanız, bu hem bir cinayettir, hem büyük bir sorumsuzluk, hem de Tanrı'ya karşı isyandır. Kesinlikle iyi düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında Tanrı'nın gözünde her can çok değerli. Çünkü Tanrı benzeyişinde yaratıldık her birimiz. Onun için her bir can çok değerli. Ve ben şunu anlıyorum. Doğum kontrolünde eğer döllenme gerçekleşmemişse, o can oluşmamışsa bunları kullanabiliriz. Ama oluştuktan sonra yapmış olduğumuz, o canı öldürmeye dair yapmış olduğumuz şeyler Tanrı'nın gözünde iyi değil.
1: Değil, değil. Yani şu da olabilir. Mesela çocuk öğrenirsiniz. Mesela akrabalarımdan bir tanesinin oğlu hidrosefaliydi. Hidrosefali... kafatası içerisine suyun dolması ve çocuk engelli doğacaktı. Doktor dedi yani onu alalım. Çocuğu alalım. Ama onlar istemedi. Yani ailesi dedi ki biz bakacağız. Ve çocuk doğdu. Ve uzun süre ona baktılar ama eninde sonunda çocuk hayatını kaybetti. Ama aile şunu bildi. En azından çocuk Tanrı tarafından verilen bu çocuğu biz aldık. Ama Tanrı onu geri aldı. Eninde sonunda o çocuk cennettedir. O yüzden şunu düşünmek lazım. Yani çocuk sakat doğacak. Biz buna bakamayız. Yok, bunun sorumluluğunu Rab size vermiştir. Kesinlikle çocuğun doğması, dünyaya gelmesi ve sizin tarafınızdan bereketlenmesi gerekiyor. Birçok kişi var ki engelli bir şekilde doğduğu halde Tanrı'yı hayatında yüceltiyor. Yani eli kolu olmayan ama Tanrı'yı hayatında yücelten insanlar var ağızlarıyla, yürekleriyle. O yüzden ileriki hayatta neler olacağını bilemezsiniz. Bundan dolayı gebeliği sonlandırmak Tanrı'nın yapacağı, vereceği bereketlere de engel olmak gibi düşünülebilir.
0: Evet, dediğiniz gibi her can çok önemli ve o canın engelli olması ya da farklı durumlar içerisinde olması onun yaşamını elinden alacağımız anlamına, yani bu hakka sahip olduğumuz anlamına gelmez. Hı hı. Ve biz aslında üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz bu anlamda. Çok güzel sohbetimiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında doğum kontrolüyle ilgili birçok konuyu konuştuk. Çocukların Tanrı'dan gelen bir armağan olduğunu konuştuk. Ve yaşamın devam ilkeliliğinden konuştuk. Tanrı'nın aslında çocuklara bakış açısı ve doğum kontrolde çocuğun olduktan sonra değil de olmadan önce birçok doğum kontrol yönteminin kullanmanın daha doğru olacağından bahsettik. Evet İlyas Bey, şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Günümüzde geçmişe göre doğum kontrol yöntemi oldukça önem kazandı. Neden insanlar daha az çocuk sahibi olmak istiyor geçmişe göre?
3: Yani şöyle bir şey, ilginç bir şekilde özellikle büyük metropollerde bunu görüyorum. Çocuktan çok kedi köpek görüyorum parklarda. İnsanlar ellerinde bir tasmayla kedi köpek gezdiriyorlar. Onlar çocukları gibi bakıyorlar. Sorumluluğu daha az. Yani bir gezdir yeter. Küçük bir mama al. Yani akşam çıkan ateş yok. Okula gidecek kaygısı yok. Bana benzer hiçbir sorumluluk yok. İşte burada niyet önemli. Niyet ortaya çıkıyor. İsa Mesih bütün elçileri oradayken bir tane çocuğu çağırıyor. Ortaya dikiyor. Diyor ki herhangi biriniz bu çocuk yüreğine sahip olmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremeyeceksiniz. Bir çocuktan öğrenebileceğiniz çok şey var. Özellikle Tanrı ile ilgili. İsa Mesih'in egemenlik açısından egemenliğe girişi bir çocuğun yüreğine benzetmesi bizim için önemlidir. Eğer Tanrı'yı anlamak istiyorsanız, yani İsa Mesih'i tanımak ve sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız, Tanrı yüreğini

0: anlayışı, babalık anlayışını alamazsınız. Çünkü eninde sonunda bir hayvandır. Ve siz yarın öbürsü gün ondan bıkıp dışarı atabilirsiniz. Ama çocuk öyle değil. Çocuğa bakma sorumluluğu tanrısal bir anlayıştır. Tanrı da size bakabilmek için siz daha günahkarken kendi oğlunu gönderdi. Onu haçta kurban etti. Biz daha günahkarken diyor Titus. Biz daha onun adına küfrederken Tanrı bizi sevmeye çalıştı. Ancak Tanrı'yı oğlunuz ya da kızınız size isyan ettiğinde, size baba yapmak istemiyorum diye bağırdığında veya annenizle anne gibi anneyle konuştuğunda isyan ettiğinde anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden çocuk sahibi olmak maddi zorluklara bağlı olabilir. Bugün kadınlar çalışıyor. Hani iş gücüne katılımı
1: Evet, daha zor.
0: daha da zor. İşte yok o şeylerde anaokullarında çocuklar kalıyorlar. Yok kreşlerde kalıyorlar. Bütün gün çocuklar orada anneleri çalışıyorlar. Ya da küresel ekonomik belirsizlikler olabilir hayatta. Yani işte enflasyon yükseliyor, dolar artıyor, bilmem ne, ev kiraları büyüyor. Çocuk büyütmenin de bir maliyeti var, değil mi? Psikolojik yükü var çocuk büyütmenin. Yani işte okula gidecek, okulda kavga etti, dayak yedi, düştü, kalktı, yaralandı. Ama en problemli yani mesela bu kariyer, özgürlük, yaşam tarzının değişmesi veya tercih ettiğiniz yaşam tarzıyla alakalıdır. Hepsine katılıyorum. Ancak çocuğun getirisi, yani mutlulukla alakalı getirisi, sevgiyle alakalı getirisi, dünyaya katkı ile ilgili getirisi, sizin iyilik için dünyaya bir katkıda bulunmanızla alakalı getirisi götürüsünden fazladır. Ona gösterdiğiniz sevgi tanrısal anlayışla insanlara yayılabilir. Dünyaya bir şey bırakmak mı istiyorsunuz? Şimdi şu ana kadar verdiğiniz bir katkı yok mu? Tanrı İsa Mesih'i oğlum diye seslendi. İsa Mesih'i dünyaya kurtarsın diye gönderdi. Siz yarın aynı anlayışla çocuğunuzu insanların yaşamlarına katkısı olsun diye yetiştirip göndermeyeceğiniz de malum. Bunu bir kedi köpekten alamazsınız. Yani Avrupa'da da aynı sistem var. İnsanlar özgürleşmek için kedi köpek sahipleniyorlar. Ve barınaklar terk edilmiş kedi köpeklerle dolu.
1: Evet, yani insan belki günümüze kendini bağlayacak çok bir şey istemiyor. Daha rahat, özgür olmak istiyor. Tabii ki kedi köpek beslemek kötü bir şey değil. Ama tabii ki bir çocuğun yerini, bir insanın yerini tutmuyor.
0: Dolduramaz. Yani bu bencillikten mi alınmış bir karar? Yani kendi bencilliğinizden mi alınmış bir karar? Yoksa yani zorunluluktan mı alınmış bir karar? Eğer bencillikten alınmış bir kararsa, tabii ki dediğiniz gibi kedi köpek beslemek suç değil ama bencilce nedenlerden dolayı alınmış bir kararsa orada bir sorun var demektir.
1: Evet, tabii ki günümüze baktığımızda çok farklı gelirlere sahip insanlar da var. Ya da yaşadığı ülkede, bölgede belki baktığımızda doğum kontrol yöntemi için gerekli hizmetlere ulaşamayan insanlar da var. Ya da şartlar böyle olduğunda doğum kontrolü sağlamak için kişi için yönteminden daha önemli durumlar da yani olamaz mı sizce? Çünkü kendi istemi dışında hamile kalmış belki insanlar olabilir ya da dediğim gibi doğum kontrol yöntemine ulaşamadığı için hamile kalmış insanlar. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Yani durumdan değil de yöntem mi daha önemli burada? İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek hareket ettiğimizde baktığımızda ne yapmak gerekiyor?
0: Yine niyet ve vicdan. Yani Hristiyanlıkla ilgili kardeşim bilmemiz gereken her şey yürekle alakalıdır. Yüreğinden ne taşıyor? Buradaki ahlaki sorumluluk bireye aittir. Ahlaki sorumluluğun eğer ki İncil'den geliyorsa, o niyet ve vicdani sorumluluk İncil'den geliyorsa, yürüttüğün bu doğal ya doğal olmayan doğum kontrol yöntemi kutsal kitaba uygun bir niyet ile ortaya çıkmış ise uygula. Yani bundan kaçınman gerekmiyor. Dediğim gibi niyet ve vicdani yükümlülük önemli. Eğer ki vicdani yükümlülük demin bahsettiğimiz doğum kontrol yöntemlerine uyuyor ise kullanın. Ama uymuyor ise eğer ki yaşamı bitirme ilkesine, yaşamın devamlılığı ilkesine ters ise kardeşim kusura bakmasın kimse etik şartlar bizim ne kadar zorluk yaşadığımızla ilgili değildir. Vicdani yükümlülüğümüzle alakalıdır.
1: Anlıyorum. O zaman içinde bulunduğumuz durum önemli de olsa vicdanen yapmamız gereken şeyi yapmamız lazım. Bununla ilgili bir yükümlülüğümüz de var.
0: tabii ki. Mesela kutsal kitapta doğru diye bir konsept var. Doğruyu yapmak konsepti. Bu konsept sizin içinde okuduğunuz şeyi, vicdanı olarak taşıdığınız yükü doğru bir şekilde yerine getirmenizi gerektirir. O zaman kimse kutsal

0: kitapta acaba doğru nedir diye düşünmez. Herkes bunu bilir.
1: Hı.
0: O yüzden kimseye işte bak kardeşim bu doğrudur, bu yanlıştır demekten çok vicdanın ne söylüyor, yüreğin, niyetin ne söylüyor ve kutsal kitapta bunun açıklaması, doğruyu yapmanın açıklaması nedir? Bu ikisi birleşince size kesin bir yol gösterir. Yani kimse "Ha, ben bilmiyordum, haberim yoktu" diyemez.
1: Anladım. Ama dünyaya baktığımızda her insanın farklı düşünceleri ve olaylara farklı yaklaşımları da var. O zaman bir Hristiyan imanlı için doğum kontrolü açısından baktığımızda hangi standartları göz önünde bulundurmalıyız? Çünkü kimisi için doğru olabilir, kimisi için yanlış olabilir durumlar
0: Mesela
1: değişebilir.
0: bir örnek var mı aklında?
1: Yani kimisi için işte o çocuğun hayatına son vermek gayet normalken, kimisi için gerçekten çok zor ve yapılamaz bir durum gibi. Kimisi için işte doğum kontrolünü işte bir yapmak kendini kötü hissettirirken, kimisi için gayet normal yani anlaşılabilir gibi bakıyor. O zaman yani belli bir standart olması lazım her imanlı için. Bu standart nedir ve biz neyi göz önünde bulundurmalıyız?
0: Ya şimdi değerli kardeşim, flu durumlar var. Yani tam olarak göremediğimiz, arasında kaldığımız gri alanlar var. O gri alanlarda bile kişinin yaşamın devamlılığı ilkesine sadık olması gerekiyor. Mesela kişi yani atıyorum mesela kilisemiz öyle birisi geldi. Tecavüze uğramış. Hamile kalmış. Şimdi ona çocuğu doğur veya doğurma derken hangi ilkeye göre söyleyeceksin? Baba ortada yok, hapiste. Anne tek başına kalmış. Bu şey yüzünden aile reddetmiş. Kadının yaşayacak parası yok. Çocuğu doğursa hangi şeyle yardım olacak? Tabii ki devletimiz şükür yardım ediyor. Yani o tür durumdaki insanlara yardım ediyor. Ama anne eninde sonunda bu ilkeyle ve bu tanrısal anlayışın getirdiği vicdanla baş başa kalıyor. Yaşama son mu vereceğim? Devam ettireceğim. Burada Tanrı'ya sorarsanız Tanrı ne der? Hani soruyoruz ya, İsa ne yapardı? Değil mi? Bu soruyu soruyoruz. Sizce Tanrı ne söyler? Tanrı şunu söyler mi? Çocuğu öldür. Mesela aynı olay şeyde yaşanıyor, biliyor musunuz? İbrahim'in olayında, İbrahim ve Hacer'in olayında yaşanıyor. Hacer bu vaatten olmayan İsmail'i doğurdu ve onunla beraber İbrahim'in yanında yaşıyor ve Tanrı diyor ki Sara'ya, İsmail'i gönder, Hacer'i gönder. Şimdi Tanrı'ya sorabilirsiniz, ya Tanrım, bir oğlan, bir kadın, bunlar bir başlarına Negev çölünde ne yapabilirler? Hani gidecekler, orada ölecekler. Ama Tanrı İbrahim'e ilginç bir şey söylüyor. Onlarla ben ilgileneceğim. Onları büyük bir ulus yapacağım. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz. Tanrı bu çocukla ne yapacak? Tanrı onunla ilgilenecekse ve onu bereketleyecekse bunu biz nasıl anlayabiliriz? O yüzden yaşamın devamlılığı ilkesinde Tanrı'nın bereketini ve Tanrı'nın anlayışını aramamız lazım. Bundan dolayı böyle bir durumda olan bir insan Tanrı'nın yüreğini arasın. Tanrı'nın anlayışını arasın. Bakın şimdi bu söylediklerimi ben Tanrı'yla yaşayan birisi için söylüyorum. Yani çocuklarını çöpe atan anneler var değerli kardeşim. Çocuklarını bir su kenarına atan, doğurup bir kenara atıp ölmesini bekleyen anneler var. Şimdi bu adama, vicdani yükümlülüğü taşımayan bu adama ne söylersem ben diyecek ki, ya ben zaten umurumda bile değil kardeşim diyecek. Bu söylediklerimi ben tanrısal vicdani yükümlülüğü taşıyan kişilere söylüyorum. Diğerlerine istediğiniz kadar önerin, kabul etmezse elinizde kalır. Yani bir şekilde oradan çekip gidersiniz. Ancak eğer ki Tanrı'yı seviyorsanız ve gerçekten böyle bir şey başınıza gelmişse Tanrı'yı suçlamayın. İnsan günahlıdır ve bu günahlı dünyada başımıza gelen çoğu şeyi insan yapıyor. Ancak Tanrı kötüden iyiye çıkarabilir. Hani şimdi şuna söylediği gibi, ölümden bal çıkarabilir Tanrı. Demek ki ölümden bal çıkaran bir Tanrımız varsa, ölümden tatlı çıkartan bir Tanrımız varsa, doğumun ve yaşamın getirdiği o bereketi Tanrı'dan almak gerekiyor. Tanrı'ya yaklaşıp konuşalım onunla. Tanrı'ya söyleyelim. O bizi seven Tanrı'dır. Diyor ki biz ekmek istediğimizde bize taş vermez. Ayakkabı istediğimizde yılan vermez. Tanrı o zaman bu bereketsizliği iyiliğe çevirebilir.
1: Sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında birçok anne var ki, aile var ki aslında sadece anne de değil babalar da yani aile bireyleri de bunu yapıyor. Çocuğa zarar verebiliyorlar, bir bebeği dışarı bırakabiliyorlar. Aslında yaratılışa baktığımızda insan iyi olarak yaratıldı Tanrı tarafından. Hı. Ama günümüze baktığımızda, dünyamıza baktığımızda birçok acıyı, zulmü görebiliyoruz, sıkıntıyı görebiliyoruz. Hı. Yani bunu yapabilmek gerçekten kötü bir yüreğe sahip olmak Hı. demek. Ama Tanrı bu yüreği de değiştirebilir. Hı. Çünkü biz kendi çabalarımızla ne kadar değişemiyorsak da, hı hı. Ne kadar iyi yapmak istesek de iyi bir şey çıkmıyor maalesef bizden. Hı hı. Ama yüreklerimizi Tanrı değiştirebilir. Bunun için İsa Mesih'i Raf ve Kurtarıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü biz ne kadar istesek de günahtan dolayı bizden çıkan eylemler maalesef kötü oluyor. Ama hı. Tanrı'yı aslında yaşamımıza aldığımızda, onu kabul ettiğimizde Tanrı bizim yüreğimizi değiştiriyor ve bizden çıkanlar iyi şeyler oluyor. Onun için bu tür yüreğe sahip bir sürü insan olabilir. Çocuğuna karşı kötü davranan, zulmeden, belki dışarıda bırakan ya da az önce anlattığınız olay içerisinde ne yapması gerektiğini bilmeyen insanlar da olabilir. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yaklaşmak en iyi çözüm ilk adım Tabii olarak ki. Ve Tanrı'dan yardım istemek gerekiyor, bilgelik istemek gerekiyor hmm. bu konuda.
0: Aynen öyledir. Tanrısal ahlakı giyinmeden dünyayı anlamanız mümkün değil. Tanrısal ahlakı giyinmeden ya tanrısal gözlüğü takmadan dünyayı tanımanız mümkün değil. Ona göre tanrısal gözlük olmadan dünya kötü bir yer. Ama tanrısal gözlüğü taktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında Tanrı sizinle ilgileniyor. Evet. Oğlunu yolladı bizim için. Kendini feda etsin diye. Kim böyle bir şey yapabilir? Kim kendisinden nefret edenler için iyilik yapabilir? Tanrı dışında kim buna muktedirdir? Ancak evet. Tanrı'yı görebiliyorsunuz. O yüzden İsa Mesih'i tanımadan iyiden, sevgiden veya doğrudan bahsetmek veya onun arkasından gitmek, o ahlaki sistemin içerisinde düşünebilmek mümkün değil.
1: Evet, yani standart Tanrı'nın standartları olmalı bizler
0: evet,
1: için.
0: Evet ve çok yüksektir.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak aslında konuştuklarımıza baktığımda doğum kontrol yöntemini kullanmakta bir sakınca olmadığını konuştuk aslında.
0: Evet.
1: Yeter ki bu yöntemler Tanrı buyruğuna aykırı olmasın diyebilir miyiz İlyas Bey?
0: Yani ben aslında 5-6 tane ilke benimsedim. Hı hı. O ilkeleri belki tek tek sayabilirim.
1: Lütfen.
0: Mutlaka bu yöntemleri benimserken evlilik içerisinde sadakat ve birliktelik gerekiyor. Hı hı. Aynı zamanda bunlar eşlerin ortak kararıyla alınması lazım. Çünkü bazıları tutup eşlerini götürüyorlar. Git tüplerini bağlat. Git çocuk kürtajını yaptır. Hı hı. Eşin ortak kararı gerekiyor.
1: Evet.
0: Yaşamın kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Yaşamın devamlılığının kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Sorumlu ve hikmetli davranmanız lazım. Siz bir anne babasınız. Artık ya da anne baba olma potansiyeline sahipsiniz, artık çocuk değilsiniz, büyüdünüz. Bu sorumluluğu nasıl alacağınızı konuşmanız lazım. Eğer ki bencillikten veya Tanrı'ya isyandan kararlar alıyorsanız, sorumluluğunuzu, anne baba sorumluluğunu, Tanrı'nın verdiği sorumluluğu yerine getirmiyorsunuz demektir. O yüzden bencil değil ve itaatkar olmanız lazım. Ve toplum baskısıyla değil, dua ve kutsal ruhun yönlendirişiyle. Hı hı. Yani toplum baskısıyla yapıyorsanız bir şeyleri, çünkü bizde mahalle baskısı çoktur, ama Allah'ın sözleriyle, Allah'ın kelamını duyduğunuzda onun getirdiği sorumlulukla hareket ediyorsanız, işte git çocuğu aldır, buna nasıl zaten bakamayacaksınız, senden adam olmaz, bu yaşta çocuk sahibi mi olunur değil, gerçekten Tanrı bana bir yaşam verdi ve o yaşamı nasıl sahiplenebilirim düşüncesiyle hı. yapmanız gerekiyor.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Doğum kontrolüyle ilgili konuştuk ve yaşamın ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Tanrı için ne kadar değerli olduğumuzdan söz ettik. Kötü olmayan doğum kontrol yöntemlerinden bahsettik aslında ve eğer bir canın yaşamına son vermiyorsa doğum kontrol yöntemlerinin aslında kullanılabilir olduğunu.
0: Gebelik oluşumundan önce kullanılabilir.
1: Evet, o çok önemli bir detay. Hı. Çünkü Tanrı bir canın son bulmasına ya da öldürülmesini kesinlikle istemiyor. Onun için aslında o döllenme oluşmadan, o can oluşmadan evet. Yapılabilen bütün yöntemler, doğum kontrol Hı. yöntemleri aslında Tanrı'nın gözünde kötü olmadığını konuştuk birlikte. Bu durumla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa da dinleyicilerimiz tabii ki duayla aslında Tanrı'nın önünde durarak Hı-hı. bilgelik isteyebilirler. Tanrı'nın yönlendirişini isteyebilirler. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey size.
0: Ben teşekkür ederim değerli kardeşim.
1: Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
0: Esenlikler olsun. Rabbisi bereketlesin.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve Hristiyanlığın Etkileri programı serisinde aslında Hristiyanlığın dünya kültürüne, dünya mirasına katkılarını konuşuyoruz. Ve bugün aslında Hristiyanlığın sağlık sektörüne, tıbba nasıl katkıda bulunduğunu, nasıl etkilediğini konu almaya çalışacağız. Ama öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Ve bugün Hristiyanlığın sağlığa olan etkilerini konuşmadan önce ilk aklıma şu soru takıldı aslında. Hastalık nereden geliyor? Bu soruyla başlamak istiyorum. Ondan sonra tabii ki ilerleyeceğiz konulara. Hastalık nereden geliyor Göksel?
2: Evet Aydın, yani hepimizin aklındaki sorulardan biri değil mi? Hep ne diyoruz? Sağlık en önemli hazinedir, değil mi? Her şeyi kaybedebilirsiniz ama sağlık kaybedilince asıl değer anlaşılır. Nereden geliyor? Yani Tanrı'nın yarattığı bu mükemmel bir düzen varken hastalık neden bizim yakamızı bırakmıyor? Her birimizin farklı farklı şekillerde sağlık sorunları yaşadığını biliyoruz. İşte bunun anlamak için gene yaratılış bölümüne dönmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tanrı dünyayı, içindekileri ve insanı yarattığında en son Tanrı yarattığı her şeyin çok iyi olduğunu gördü diyor. O zaman Tanrı neden bizi acaba eksik gibi mi yarattı, bir takım kusurlarla mı yarattı gibi bir düşünce karşımıza çıkabilir. Ama aslında Tanrı'nın yarattığı Adem ve Havva her şeyle mükemmeldi, kusursuzdu. Sağlık açısından da aynı şekildeydi, yaşlılık açısından da aynı şekildeydi. Fakat ne zaman ki insanlık Tanrı'nın sözüne itaat etmemeyi, ona karşı gelmeyi ve günah işlemeyi seçti ve günahla birlikte bir düşüşün yaratılışa egemen olduğunu görüyoruz. Yani şu anda yaşadığımız dünya Tanrı'nın ilk başta yarattığı o harikalıktan ne yazık ki belli esintiler görsek de hepsini bunun yansıtmadığını görüyoruz. O yüzden de ne yazık ki hastalık var, yaşlılık var, savaşlar var, bir sürü sıkıntılar yakamızı bırakmıyor. İşte ne zaman ki bu düşüş gerçekleşti, artık hastalık ve bizim bedenimiz bir anlamda eskimeye başladı. Yavaş yavaş biraz çürüyor gibiyiz, değil mi? Ben buna şunu örnek olarak veriyorum hep. Bir buzdolabını düşün mesela. O bir fişe takılıyken içine meyveyi, sebzeyi koyuyoruz ve onu soğuk tutarak aslında tazeliğini korunmasına yol açıyor. Bizim Tanrı ile olan ilişkimiz olduğunda o zaman bu biz böyle fişe takılı gibi düşünün o buzdolabını. Ve çürümüyoruz. Fakat ne zaman ki biz günah işledik ve Tanrı ile olan ilişkimiz koptu, sanki bir anlamda o fiş prizden çıktı. O zaman ne olur? Yavaş yavaş buzdolabının içindeki sebzeler ısınmaya ve çürümeye başlar. Evet. İşte bizim günahlı durumda yaşayışımız tamamen bununla alakalı. Zaten İsa Mesih'in de bu Baba Tanrı ile olan aramızdaki ilişkiyi düzeltmek amacıyla aramıza gelmesi bir anlamda o fişi tekrardan prize takmak gibidir diyebiliriz.
0: Evet, aslında hastalığın tekrardan yaratılıştaki bize aktarılan o bilgide yattığını görüyoruz. O Tanrı gibi olma isteği sonucu aslında Adem ve Havva o bilgeliğin çekiciliğine kapılıyorlar ki bir önceki bölümde felsefeyi konuşmuştuk. Bu bölümde de aslında böyle bir benzer bir geçiş gibi oldu, hastalık nereden geliyor noktasında. Burada yattığını görüyoruz, o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahta yattığını görüyoruz ve hastalığın tarihçesinin bu olduğunu görüyoruz. Ben şimdi biraz aslında hastalığın tarihçesi buysa, dert buysa, bu dermanın tarihçesi nerede geliyor? Tıbbın tarihçesine biraz bakmak istiyorum. Tabii ki tıp tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Tarih öncesi dönemde de, historik dönemde de tıp ile ilgili verileri görebiliyoruz. Tarih öncesi dönemde bilinen örneğin mesela ilk diş hekimliği uygulaması Belucistan'da M.Ö. 7000 sıralarında başı çakmak taşından yapılan matkaplar ve kirişler ile yapıldığını görüyoruz. Yine çeşitli operasyonların M.Ö. 5000 sıralarında Fransa'da yapıldığı ortaya çıkıyor. İlk cerrahi uygulama mesela bilinen M.Ö. 4900 sıralarında Fransa'da yine uygulandığını görüyoruz. Ve doktorlar tarafından hala kabul gören o Hipokrat yemininin M.Ö. 5. yüzyılda Yunanistan'da yazıldığını görüyoruz. Orta çağda antik çağlardan kalan cerrahi uygulamaların geliştirildiğini görüyoruz ve Rogerius Frugardi'nin 1140 ve 1195 yılları arasında yaşamış bu kişinin cerrahi pratikler kitabında sistematik şekilde bu uygulamaların düzenlendiğini de görüyoruz. Üniversitelerde aslında sistematik cerrahi uygulamaların yapılmasının 1220'li yıllarda İtalya'da başladığını görüyoruz. Rönesans döneminde anatomi öğreniminin geliştiğini, mikroskobun keşfedildiğini görüyoruz. Ve hastalık yapıcı mikrop teorisinin 19. yüzyılda salgın hastalıkların tedavisine olanak sağladığını görüyoruz. Asgari doktorlar aslında travma tedavisi ve cerrah üzerinde uzmanlaşıyorlar. O savaşın aslında bir yandan da etkilerinin travmatik sonuçlarını bir yanda tıbbın gelişmesine de katkı sağladığını görüyoruz. Yani kötü bir durum ama buna yönelik üretilen çözümler tıbbın gelişmesine de katkı sağlıyorlar. 19. yüzyılda şehirlerin hızla gelişmesiyle hijyen sorunları önlenemez hale geliyor ve bu sebepten ötürü sosyal sağlık önlemleri alındığını görüyoruz. Ve ileri düzey araştırma merkezleri 20. yüzyılın başlarında açılıyor ve genellikle büyük hastaneler ile ilişkilendiriliyor. 20. yüzyılın ortalarında antibiyotik gibi yeni tedavi yöntemlerinin bulunması 20. yüzyılın en önemli gelişmeleri arasına giriyor ve bu yükseliş kimya, genetik ve laboratuvar teknolojisinde de gelişmelere yol açıyor. Örneğin X-ray gibi teknolojiler bu dönemde ortaya çıkıyor ve modern tıbba ışık tuttuğunu görüyoruz. 21. yüzyılda ise birçok bilim dalında ileri düzey araştırmaların yapılması ön plana çıkıyor. Aslında tıbbın tarihçesi bu şekilde ilerliyor. Ama bir nokta var ki tıbda şu an kullanılan bir sembol var. Ben ona gitmek istiyorum. Bu aslında bizi belki daha eski dönemlere götürecek. Baktığımız zaman tıbda böyle bir aslında asanın çevresine sarılı bir yılan sembolü kullanılıyor. Bu nereden geliyor Göksel tarihsel olarak?
2: Hı hı. Evet, bu tam olarak kutsal kitaptan geliyor. Dinleyicilerimizle bunu paylaşmayı çok isterim. Çünkü bugün tıp dediğimizde hepimizin aklına gelen o sembolün kökü Musa'nın dönemine geliyor. Çölde Sayım kitabı 21. bölümden okumak isterim ama okumadan önce çok ufak bir bağlamda da bilgi verelim. Tanrı Musa aracılığıyla İsrail halkını Mısır'dan, köle olduğu Mısır'dan çıkardıktan sonra çölde geçirdikleri bir zaman var ve bu olay tam da bu çölde ilerledikleri dönem gerçekleşiyor. Hı hı. Çölde Sayım kitabının 21. bölümünden okumak istiyorum 4. ayet itibariyle. Şöyle söylüyor. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraililerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Hı hı. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Bu çok ilginç bir anekdot çünkü gerçekten halk yakınıyor, bir günah işliyor ve bu günahın karşılığında yılanlar onları ısırıyor ve bir çözüm bulmaları gerekiyor. Şunu bekleriz değil mi? Bir okuyucu olarak kutsal kitapta işte insanlar Musa'ya gitti, yakındı. Musa da onlara bir merhem yaptı, bir ilaç yaptı. İşte şunu şunu sürün dedi veya gidin şunu yapın dedi ve iyileştiler ama öyle değil. Çok ilginç. Rab ne diyor Musa'ya? Bir yılan heykeli yap ve onu yukarı kaldır. Ona baksınlar, ona bakan herkes yaşayacak. İşte Rabbin bulduğu çözümler gerçekten çok ilginç. Ve kutsal kitap bir anlamda şunu da bize söylüyor ki İsa Mesih'in aslında çarmıhta yaptığı da bu yılan, bronz yılan heykelinin, işte tunç yılan heykelinin yaptığı şeyle bir benzerlik taşıyor. Nasıl ki Musa o heykeli kaldırdığında ona bakan herkes yaşadı. İşte İsa da çarmıha gerildiğinde, kaldırıldığında yukarı doğru ona bakan herkes, ona iman eden herkes de aynı şekilde yaşayacaktır.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir sonraki yarıda gerçek şifa nereden gelir sorusunu da sormak istiyorum. Ama şimdi belki öncelikle Hristiyanlığın sağlık sektörüne olan etkisine biraz bakalım. İkinci yarıda aslında bunun cevabını vereceğiz. Bizlerle beraber olmaya devam edin. Hristiyanlığın sağlık sektörüne nasıl bir katkısı oldu Göksel? Ne söyleyebiliriz?
2: Aslında birçok noktada etkileri var. Öncelikle hastanelerin kurulmasıyla ilgili, yani o dönemde, Roma döneminde halkın tedavi gördüğü, bizim şu andaki anladığımız anlamda bir hastane konsepti yok. Ama Hristiyanlıkta hasta ziyaretleri, hastalara yardım etme geleneği oldukça kuvvetli olduğu için bu geleneğin bir sonucu olarak da o dönemki Hristiyan manastırlar tarihsel olarak hastanelere dönüşüyor. Hani daha önce eğitimde de bahsetmiştik, dinleyicilerimiz hatırlayacaktırlar eğitim bölümünü dinleyenler. Nasıl ki manastırlar üniversitelere döndü, aynı şekilde hastanelere de dönüşen manastırlar olduğu zamanla ve şimdiki modern hastane sisteminin oluşumunda da bu anlamda önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. İkinci aklıma gelen noktalardan bir tanesi de tıbbi bilgi mesela. Korunması, iyileştirilmesi, bunların not edilmesi, ortaçağdan itibaren manastırlar hastalıklara bulunan çarelerin kayıt altına alındığı ve tekrarlayan durumlarda baş ucu kitabı olarak kullanılan kitapların oluşmasında, geliştirilmesinde ciddi bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bir diğeri mesela ruhsal ve duygusal destek. Aslında sadece bu insanların iyileşmesi için ilaçlar, tedaviler, hastane gibi fiziksel koşullar değil ama hastaların ruhsal ve duygusal desteğe de ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ve bu Hristiyan sağlık çalışanları hastaların sadece fiziksel değil ama ruhsal, duygusal ihtiyaçlarına yönelik de destek sunuyorlar. Biliyoruz ki belki ölmek üzere olan hastalar için hazırda bulunan, değil mi? Batı'da birçok hastanede din görevlileri var, gelip dua ediyorlar onlar için ve manevi anlamda onların ruhlarının huzur bulmaları için hizmet eden kişiler var ve onlara ruhsal rehberlik sağlıyorlar. Ve elbette sosyal adalet, sağlık eşitliği, yani Hristiyanlık aynı zamanda sosyal adaletin, sağlık eşitliğinin sağlanmasına önem veriyor. Bu sayede de Hristiyan kuruluşlar dünyanın her yerinden fakir, zengin ayırt etmeksizin veya işte gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke ayırt etmeksizin herkesin sağlığa, ilaca erişimini sağlamak için ellerinden gelen desteği yapıyorlar. Bir anlamda müjde elbette orada etkili oluyor. Müjdeyi yaymak için dünyanın birçok yanına giden Hristiyan sağlık çalışanları da o bölgelerde, sağlığa erişimin zor olduğu bölgelerde o insanlara hem müjdeyi paylaşıyor, hem İsa'nın müjdesini paylaşıyor, hem de o kişilerin sağlıksal gereksinimlerini karşılıyor. İşte aşı gibi veya işte farklı tıbbi malzeme eksiklikleri gibi noktalarda onlara yardımcı oluyor. Tarihi açıdan da bir örnek vermek isterim dinleyicilere. Roma döneminde, erken Roma döneminde müjdenin yayılması için ne kadar etkili olduğunu anlatmak için aslında dinleyicilerimizin dikkatini bu noktaya çekmeyi istiyorum. Bir dönem oluyor ve o Roma döneminde daha Hristiyanlık resmi din olarak kabul edilmemişken, daha sapkın bir belki öğretiş olarak değerlendirilirken Roma devleti tarafından ve sayıları çok azken, Hristiyanların Roma döneminde bir salgın hastalık oluyor ve bu salgın hastalıkta insanlar kendi annelerini, babalarını, çocuklarını bırakıp şehirleri terk ediyorlar. Çünkü şehirlerde tahmin edersin ki hastalığın yayılması çok daha kolay oluyor. Ve bu kişileri terk ediyorlar aman bize bulaşmasın diye ve kaderine terk edilen bu kişilere kim bakıyor dersen bunun cevabı Hristiyanlar oluyor.
0: Evet.
2: O dönemki Mesih takipçileri bu hastalığın bulaşıcı olduğunu bilmelerine rağmen, kendilerine zarar gelebileceğini bilmelerine rağmen o hasta kişileri yataklarına terk etmiyorlar ve onlara bakım sağlıyorlar. Bunun şöyle bir etkisi oluyor. Hem hasta olan kişiler bakıyorlar ki Hristiyanlar, yani bizim zulmettiğimiz, bizim hapislere attığımız kişiler, aslanlara yem ettiğimiz kişiler bize bakıyorlar. Ve kendi hayatlarını riske ederek bunu yapıyorlar. Bu çok değerli. Bir anlamda da hasta olan kişilerin yakınları da buna şaşırıyor. Hmm. Yani ne oluyor da biz kendi annemizi, babamızı, kardeşlerimizi bırakıp hasta olmamak adına kaçarken bu kişiler hiçbir kan bağı olmamasına rağmen neden bu kişilere bakıyorlar diye düşünüyorlar. İşte müjdenin yayılması ve komşumuzu kendimiz gibi sevmek ilkesinin burada ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ve bunun sonucunda da Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'ndan ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığına tanık oluyoruz.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz ve gerçek şifa nereden gelir gibi önemli sorulara odaklanacağız. Aradan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edelim.

0: yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
3: Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kısa bir ara vermiştik, aranın ardından sizlerleyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün Hristiyanlığın Etkileri programında aslında sağlık ve tıp sektörünü konuşuyoruz. Hristiyanlığın sağlığa, tıbba, insana verilen değeri nasıl katkıları oldu, bunu konu almaya çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım tekrardan. Ve en son aslında Göksel ilk yarıyı bitirmeden önce Göksel biraz Roma'dan bahsetmişti. Roma döneminde aslında Hristiyanların oradaki o salgın hastalık süreçlerinde nasıl insanlara, hastalarla nasıl ilgilendiklerini, onlara nasıl belki müjdeyi de duyurduklarından bahsetmişti. Ve şöyle bir veri de var elimizde aslında. Biz biliyoruz ki hastane sistemlerinin geliştirilmesinde, hastanelerin kurulmasında ve işletilmesinde Hristiyanların katkıları var. Ve bununla beraber sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında da onların katkıları var. Öyle ki tıbbi hizmetlere erişimi zor olan bölgelerde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynuyor Hristiyanlık ve Hristiyanlar aslında. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Hristiyanların açtığı sağlık klinikleri ve hastaneler sağlık hizmetine olan erişimi etkiliyorlar. Ve Roma döneminde de aslında şöyle bir veri var elimizde. Hristiyanlık öncesi, yani bu salgın dönemlerinde vesaire, Hristiyanlık öncesi dönemlerde halka açık hastaneler olmadığını görüyoruz. Hristiyanlıkla beraber bu halka açık hastanelerin yaygınlaştığını ve insanların sağlık hizmetine erişiminin bu şekilde geliştiğini görüyoruz. Aynı şekilde kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitabın kendisinde de zaten çeşitli tıbbi terimleri barındırdığını görüyoruz. Elbette kutsal kitap bir tıp kitabı değil ama bize ruhsal yaşantımız hakkında bilgi veren bir kitaptır. Ruhsal yaşantımız konusunda rehberlik eden bir kitaptır ama yine de sırf bu tıbbi terimlerin barındırılması, kullanılmış olması bile, günümüze aktarılmış olması bile aslında tıbba, tıp bilimine en azından kavramsal olarak, akademik olarak bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Ve geçmişe yönelik bir araştırma yapacak olan bir doktor, yani çok rahat bir şekilde kutsal kitaptaki bu terimlerden o dönemde yaşanan sık hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilir ve mevcut toplumun tıbbi durumu hakkında kavramsal düzeyde araştırmalar yürütebilir, bunu görüyoruz. Ve eski eğite baktığımız zaman Göksel aslında ilk yarıda biraz Tunç yılandan bahsetti. Orada aslında Tanrı halkına baktığımız zaman onların hijyen ve sağlık konusunda çok titiz olduklarını görüyoruz. Çeşitli törensel kurallar var bu konuda. Ve bu kuralları kutsal kitabın ilk 5 kitabında görmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Tanrı halkı aslında vaat edilen topraklara yaptıkları yolculuk sırasında bu kurallar olmadan sağ kalamazlardı. Ve bunlar halkın uyması gereken hijyen koşullarını, işte su ikmali ile ilgili, lağım tasfiyesi ile ilgili konuları, yiyecek seçimleri, işte bulaşıcı hastalıkların denetimi gibi konuları da içeriyor. Ve böylece hastalıklar da etkili bir şekilde önlenmiş oluyordu. Yani kutsal kitabın hastalık ve sağlık konularındaki genel bakışının çağımızdaki tıbbi uygulamalar üzerinde de önemli ve etkili olduğunu görüyoruz.
1: Orada Tevrat'taki yasalardan bahsederken Aydın, şundan da bahsetmek gerekiyor. Bütün o kurallar, o törensel yasaların esasında iki tane nedeni var. Birincisi, hasta birisi olduğunda o bulaşıcı bir hastalık varsa diğer insanları oradan korumak. O yüzden o bulaşıcı hastalığa sahip olma ihtimali olan kişi ordugahın dışında bir süre bekletiliyor ve bir anlamda, bildiğimiz anlamda, karantinaya alınıyor. Bir diğeri ise, ki bu bence daha önemli olan kısım bu, Tanrı halkının ölümle ve günahla olan herhangi bir bağlantısının kalmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorum bununla? Tanrı aralarında yaşıyordu, buluşma çadırında, ve Tanrı aralarında olduğu için günahlı ve günahın sonucu olan ölümle ilgili herhangi bir şey geldiyse başımıza, o zaman biz kirli sayılıyorduk ve o kirlilik temizlenmeden, temizlenmeyle sonuçlanmadan o kişi tekrardan ordugaha geri dönmüyordu. Vücudumuzdaki bir kanama olabilir, derimizdeki bir diyelim bir yara olabilir, veya işte kadınlar için bahsedersek onların adet görmeleri veya doğum yapmaları sonrasındaki durumla ilgili olabilir. Bütün bunlar hepsi günahla, ölümle sonuçlanan konular olduğu için ne oluyor? Onların bir

0: etmektir. Programın ilerleyen dakikalarında tekrardan bunu vurgulayacağız zaten. Şu soru aklıma geliyor Göksel, aslında biraz kutsal kitaba girmeye çalıştım. Kutsal kitaptaki tıbbi terimlere girmeye çalıştım ama kutsal kitapta ilginç bir şey var. İnsan bedenine ayrı bir önem atfediliyor ve insan bedenini aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman işte Tanrı'nın ruhu gelip o kişide yaşamaya başlıyor ve insan bedeninin kendisini bir tapınak olarak bize tanımlıyor. Ve bunu nasıl ele alabiliriz özellikle sağlık konusunda da?
1: Evet, yani biraz önce bahsettiğim bu ordugah konusu var. Tanrı halkı eski anlaşmada ortada bir buluşma çadırı var. Rabbin içerisinde olduğu ve etrafında Tanrı'nın halkı var ve Tanrı onların arasında yaşadığı için onların bir anlamda senin de bahsettiğin gibi kutsal olmaları gerekiyor, temiz olmaları gerekiyor. Ve bizler Mesih imanlar olarak şuna iman ediyoruz ki ne zaman ki bir insan iman eder ve vaftiz olur, o suya batar ve çıkar, aslında bir anlamda ölür ruhsal anlamda ve tekrardan Rab'le birlikte yeni bir yaşama başlar. Ve bu yeni yaşamda da tıpkı o buluşma çadırı örneğinde olduğu gibi Tanrı diyor ki Paulus, ben artık öldüm, yaşamıyorum ama Mesih bende yaşıyor. O zaman Mesih ve Mesih'in ruhu içimizde yaşıyorsa, o zaman bir anlamda buluşma çadırı biz olmuş oluyoruz. Artık bedenimiz bir tapınak olmuş oluyor. 1. Korintliler'de 6. bölümde 19. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki, bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Bu genel anlamda günahla ilişkili bir ayet. Yani aslında bedenimizi sağlıklı tutmak bir anlamda da günahtan kaçınmakla da ilgili. Ama bunu sadece bu bildiğimiz günahlar gibi değil, fakat birçok şey içinde kullanabiliriz. Yani bağımlılık yapan bir takım maddeleri kullanmak veya bedenimize zarar vereceği kesin olan şeyleri yiyip içmek gibi konular. Kesinlikle bile isteye bedenimize zarar vermek kutsal kitapta hoş görülen bir kavram değil. Çünkü bu bedenin bir anlamda bize Rabbin hediyesi olduğunu biliyoruz ve bu hediyeye de en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan şunu da görüyoruz ki Aydın, biz ne yaparsak yapalım, ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim, ne kadar kendi sağlığımıza dikkat edersek edelim, bir gün geliyor ki artık vücudumuz yaşlanıyor.
0: Evet.
1: O günahlı doğuşumuzun sebebi olan, kaçınılmaz olan ölümle de sonuçlanıyor.
0: Evet, ölüm dedin. Aslında ölüm deyince benim aklıma yine ölüleri dirilten İsa geldi. Onun yaptığı mucizeler geldi. Ve biraz ona da odaklanmak istiyorum. Çünkü bu da bence tıbba bir katkı sağlamıştır. Belki İsa'nın yaptığı mucizeler tarihsel olarak baktığımız zaman tıbba, sağlığa bir katkı sağlamış olabilir. Ya da en azından asıl şifanın kimden geldiğini bize hatırlatmış olabilir. İsa'nın yaptığı mucizelerin aslında İncil'de aktarıldığını, İncil'in işte müjde dediğimiz o kısımlarında bize aktarıldığını görüyoruz. Ve burada mesela örneğin o müjde kısımlarından birinin yazarı olan Luka'yı hatırlıyoruz. Kendisi aslında bir hekim Luka'da ve o yüzden çeşitli hastalıkları tanımlarken, İsa'nın yaptığı mucizeleri tanımlarken örneğin tıbbi terimler kullanıyor. Ya sadece doktorların, hekimlerin kullandığı terimleri kullandığını görüyoruz. Mesela örneğin Luka 4. bölüm 35. ayette orada bir yere vurmak ifadesi var. Bunun Grekçesi aslında ripsan, sara kasılmalarını tanımlayan tıbbi bir sözcük aslında o dönemde. Luka 24:11'de geçen saçma sözcüğünün Grekçesi de yalnızca hekimlerin kullandığı bir terimi ve ateşli bir hastanın hezeyanını tanımladığını görüyoruz. Peki İsa'nın mucizelerini sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz Göksel?
1: Yani Aydın, aslında dedik ya ilk bölümde, acaba neden bu hastalıklarla uğraşıyoruz ve işin temeli bizim günahlı doğamızla ve düşmüş olan yaratılışla ilişkilendiriliyor. Bu mucizeler bir anlamda gerçekten Tanrı'nın asıl hedefinin, Tanrı'nın yaratılışla ilgili asıl amacının gösterildiği bir nevi fragman gibi bakabiliriz. Yani kör doğan birisi, doğuştan kör olan birisinin gözlerini açıyor İsa, onu okuyoruz mesela. Bu kişi neden kör doğuyor diyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki etrafındaki kişiler, acaba bu kişi günahlı olduğu için, işte annesinin babasının günahı için mi? Ama İsa orada ilginç bir cevap veriyor. Tanrı'nın işleri görülsün diye bu kişi böyle doğdu diyor. Veya ölüleri de dediğin gibi diriltiyor. İşte topallar, işte ya da

0: cüzam gibi o dönem tedavisi olmayan farklı hastalıklara İsa'nın çözüm bulduğunu, bu kişilere şifa verdiğini görüyoruz. Bu şifa bazen İsa'nın bu kişiye dokunmasıyla oluyor. Bazen yerden bir toprak alıp işte tükürüp onu çamur yapıp bir kişinin yüzüne sürmesi gibi oluyor. Bazen kişiler İsa'ya dokunuyor sadece ve İsa'dan bir güç akıp o kişiyi iyileştiriyor. Bazen İsa hiç gitmiyor bile o kişiye, fakat uzaktan o kişiyi iyileştiriyor. Tüm bunlarda şunu görüyoruz. Tanrı'nın başta o her şeyin çok iyi olduğunu gösterdiği, bize anlattığı o yaratılışın ve her şeyin çok iyi olacağı, o şimdiki bu gök ve yer bir gün ortadan kalkacak diyor kutsal kitap ve yeni bir yer ve yeni bir gök yaratılacak, yeni bir şehir yaratılacak ve biz onunla birlikte olacağız. Bunun adına göksel Yeruşalim diyor kutsal kitap vahiy bölümünde. İşte o şehirdeki o harika yaşamın nasıl olacağını bize anlatan ufak fragmanlar gibi, aslında Tanrı'nın isteğinin bizim hastalıklarla boğuşmamız, acılarla boğuşmamız veya ölümle boğuşmamız değil, fakat sonsuz yaşama kavuşmamız olduğunu gösteren örnekler olduğunu düşünüyorum. İşte İsa tüm bu mucizelerle kendi takipçilerine ve bütün insanlığa, aslında benim niyetim gerçekten sizi böyle şifa vermek, sizi böyle iyiliğe, şifaya, mutluluğa kavuşturmaktır diye ilan ettiğini düşünüyorum.
1: Evet. Sen aslında konuşurken şey dedin, bazen İsa gitmiyor bile, yani gitmeden bile orada uzaktan iyileştiriyordu hastalıkları. Bir de bazı noktalarda aslında kendisi gitmiyor ama öğrencilerini gönderiyor gibi bir durum da var. Mesela Yakup bölümünde o ilkeyi görüyoruz. Aranızda biri hastaysa kilisenin ihtiyarlarını çağırsın ve yağ sürüp onun için dua etsinler. O kişi iyileşecektir ve diyor ki aslında günah işlemişse de günahları da bağışlanacaktır diyor. Peki şu an günümüzde de böyle bir şey var mı? Yani bir Mesih imanlısına gidip bir kişi şifa bulabilir mi? Yani dua ile şifa alabilir miyiz? Ve bunu sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz?
0: Evet, yani hem Yakup'tan verdiğin örnek bu noktada Mesih takipçilerine bir Rabbin bir yetki verdiğini gösteriyor. Hem de kutsal kitapta İsa Mesih kendisi diyor ki öğrencilerine, sizler benim yaptıklarımı, hatta bundan daha da fazlasını yapacaksınız. Bu bir vaattir ve bir gerçektir. Dolayısıyla İsa Mesih'te yeniden doğmuş bir kişinin bu Mesih'teki yeni kimliğini ve yeni yaratılışını anlaması gerek. Rab her imanlıya kendi yaptıklarının benzeri mucizeleri yapacağını müjdesini veriyor. Özellikle iyileştirme armağanı alan kardeşlerimiz de var, ama şunu söyleyebilirim ki hem Pendik Kilisesi için hem de diğer kiliselere birçok kez imanlı olmayan kişilerin gelip dua istediğini görüyoruz. Ve onlar için dua edildiğinde ben birçok kez de o hastalıkların, o sorunların şifa bulduğunu gördüm. Buna tanık oldum. Örnek vermek gerekirse, çocuk sahibi olamayan bir kardeş kilisemize gelmişti ya, onun için dua edildiğinde o kişinin hamile kaldığını görebildik. Veya farklı sorunları olan kişiler vardı ve sadece duayla o kişilerin Rab tarafından şifa bulduğunu gördük. Dolayısıyla o şifayı veren imanlılar değildir, o şifayı veren Tanrı'nın esasında kendisidir. Ve biz buna iman ediyoruz. O yüzden eğer bu programı dinleyen ve henüz İsa Mesih'i tanımayan kişiler varsa ve çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyorlarsa, Rabbi İsa'ya ve onun adıyla dua edecek kişilere güvensinler ve kiliseleri ziyaret edip o kişilerden, o imanlı kardeşlerimizden dua isteyebilirler. Rab bunun vaadini bizlere kutsal kitapta veriyor.
1: Evet. Burada şu soruyla bitirmek istiyorum Göksel. Peki gerçek şifa nereden gelir? Bu soruya da belki biraz değinmek gerekiyor. İnsanlar gerçek şifayı nerede bulabilirler? Biz burada belki çeşitli yöntemlerden bahsettik ya da belki kişilerden bahsettik, duadan bahsettik, ama o zaman gerçek şifa nereden geliyor?
0: Esasında gerçek şifanın Rab İsa'dan geldiğini nereden görüyoruz? Aklıma şu geldi Aydın. Bir örnek var. İsa 10 tane cüzamlıyı iyileştiriyor. Ve bu 10 kişiden sadece bir kişinin İsa'ya geri döndüğünü görüyoruz. Ve o geri dönüp İsa'nın ayaklarına kapanıp ona iman ettiğini söyleyen, aslında kurtuluşun ondan geldiğini idrak eden kişinin gerçekten kurtuluşa eriştiğini İsa Mesih söylüyor. Arada ne fark vardı? Diğer 9 kişi fiziksel olarak iyileşmişlerdi, artık cüzamlı değillerdi ama bir gün gene öleceklerdi. Ama ona geri dönen kişinin arasındaki fark şu: o fiziksel olarak kurtuldu fakat ruhsal olarak da kurtuldu. O zaman Rab bizim gerçekten ruhsal olarak da şifa bulmamızı istiyor. Ve bu bize nereye götürüyor? Gerçekten bütün dünyanın ve yeryüzünün yeniden yaratıldığı ve orada sadece huzurun, mutluluğun olduğu bir sonsuz yaşam. Rabbin de aramızda olduğu bir yaşam. Çok ilginç. Tanrı oradan bahsederken diyor ki orada gözyaşı yok, orada hastalık yok, orada ölüm yok. Neden? Çünkü Rab orada artık. Rab orada aralarında, orada artık böyle bir şey olmayacak. Çünkü bizim bedenlerimiz de yeniden yaratılacak. Kutsal kitap bize diyor ki bu çürümüş, çürümeye meyleden, çürümek zorunda olan, hastalıklarla boğuşan bedeninizin yerine Rab size yeni bir beden verecek. Asla çürümeyen, asla eskimeyen, asla yaşlanmayan, asla buruşmayan bir cilt, asla beyazlamayan bir saç gibi düşünebiliriz bunu. Ve bu görkemli bedene sahip olduğumuzda ve sonsuza dek Rab'le birlikte olduğumuzda, Rab da ta o yaratılışta henüz Adem ve Havva günaha düşmeden önceki esas her şeyin çok iyi olduğu o hikayenin en başına geri dönecek ve bizler de Rab'le birlikte onun da aramızda olmasıyla sonsuza dek sağlıklı bir biçimde yaşayacağız. Hem ruhsal hem de bedensel olarak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Aslında programımızın sonuna geldik ve bu programda Hristiyanlığın Etkileri program serisinde hastalıklar konusunu ele aldık, şifa konusunu ele aldık, sağlık sektörünün ve tıp sektöründe Hristiyanlığın etkilerini ele aldık ve gerçek şifanın yalnızca Mesih İsa'dan geldiğini gördük. Öyle ki İsa Mesih de aslında mucizelerden bahsederken, yaptığı mucizelerden bahsederken aslında şöyle diyor: körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor diyor. Aslında müjdeyi de bu mucizelerin bir parçası olarak ele alıyor ki Göksel de program içerisinde bahsetti zaten. Bütün bu mucizelerin, bütün bu şifaların sebebi Tanrı'yı yüceltmekti, amacı Tanrı'yı yüceltmekti. Ve bizim asıl şifamız, gerçek şifamız bu müjdeyi duymaktan, Tanrı müjdesine iman etmekten geliyor. Ve ondan sonra Tanrı bizimle beraber yaşamaya başlayınca, İsa Mesih'e olan imanımızla beraber zaten asıl şifayı o zaman almış oluyoruz. Bu konuda aklınıza takılan sorular olursa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. soru@radyomaranata.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. @radyomaranata yazarak bütün platformlarda bizi bulabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Bağlarımızda yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.